0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Hey!

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

mesaj atamam aşkım. Çünkü ben ünlüyüm. Paparaziler beni yakalar. Çünkü ben ünlüyüm. Yarın gibi hissediyorum oğlum. Ben dün müyüm? Paparaziler beni

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu?

unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin. Yaşanacaksın.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın bütün alkışlarınız.
1: Sarış 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kaslar biraz,
2: acelem var benim. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
3: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: camlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
0: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
1: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
0: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476.
0: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber.

0: Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
2: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
6: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
7: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
8: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
7: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
8: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
7: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
8: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
7: Telefon 0542 214 66 45.
3: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
9: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
9: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
9: 0372 556 14 76.
3: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
2: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
4: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
5: Bu programa bayılıyorum.
4: Emine ile 4 mevsim siz.

dinliyorsanız arabalarınızda, iş yerlerinizde, dükkanlarınızda, bağlarınızda, bahçelerinizde, kahvaltı masalarında çayları yudumlarken 5 dakika daha benim gibi yatayım diyenlere günaydınlar, günaydınlar. Takvim yapraklarımız 3 Haziran 2026. Çarşamba, haftanın ortasındayız. Nasılsınız? Dünden beri iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Geldik yine biz buralardayız. Kıpır kıpır sabah sabah. Aliye demiş ki Emine ben de seni dinliyorum şu anda. Bana da bir şarkı gelir mi demiş. Gelir gelir. Seda Kara'dan göndereyim sana. Bahçenizde gül var mı? Şu anda gelen mesajlarımız var. 3 şarkı sonra mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. İlginizden, alakanızdan dolayı. O zaman ne yapalım? Az çene bol müzik eşliğinde gidelim. Seda Kara ne desin? Bahçenizde gül var mı? Onun akabinde Sami Yalçın, Huriyem desin. Onun akabinde Fatih Pudurlu. Har geldi desin. Haydin gelsin istekler, mesajlar 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben sosyal medyadan gelen mesajlara bakamıyorum. O kadar yoğun. Oradan değil de radyomuzun WhatsApp'ına atın diyorum. Kaç kere söylüyorum. Ondan sonra bana sitem ediyorsunuz, etmeyin. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin diyelim. En güzel şarkılarımız sizlere de gelsin. Şu anda beni Çaycuma'dan Ersun Usta da dinliyormuş. Ona da selamlarımı, sevgilerimi.

iletiyorum. O zaman ne yapalım? Asya'ya bol müzik eşliğinde gidelim. En güzel şarkılarımız tüm dinleyicilerimize gitsin, devremize gitsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbalde zam yok. 2025 fiyat.

0: fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
0: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

Hamide gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Sinop'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Emre'cim günaydın, nasılsın canım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. Geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Senden İbrahim Tatlıses'ten seni sana bırakmam parçasını rica ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Son saatimde onu çalacağım ama İbrahim Tatlıses'ten sana Allah Allah bu nasıl sevmek onu ayarladım. Hamide bilgin olsun. Son saatimde ona yer vereceğim. 11'den sonra bilgin olsun. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Günaydın, eşim cezaevinde şu an sizi dinliyormuş. Buradan onu ne kadar çok sevdiğimi duyurmak istiyorum. Belki milyonlarca insan dinliyor ama ben bugün sadece bir kişinin duymasını istiyorum. Seni seviyorum. Hayatımın en güzel hikayesi sensin. Eylem Aktaş'tan yüreğimden tut. Zonguldak açık cezaevinde bulunan eşim Ceyhan Ergül'e armağan etmek istiyorum demiş. Oyun havası çaldığınızı biliyorum. Ablacığım bu şarkıyı çalma şansınız var mı acaba demiş. O zaman 11'den sonra çalacağım. Bilgin olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin diyelim. Rabbim tez vakitte sizi eşinize kavuştursun diyorum. Tüm kader mahkumlarımıza da buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarım onlara da gitsin. Tabii ki o istediğini 11'den sonra çalacağım ama sana güzel bir şarkı göndereceğim ben eşinle sana. O zaman İbrahim Tatlıses'ten Allah Allah bu nasıl sevmek size de gelsin o zaman. Rabbim sevginizi daim etsin diyelim. Tez vakitte eşinizi size kavuştursun. Tüm kader mahkumlarımıza da Allah kurtarsın diyelim. Şöyle Sinop'tan Fatma beni dinliyormuş. İlayda'yla. Demiş ki Emine bize bir şarkı gelir mi? Sıradaki şarkı size gelsin o zaman. Şu anda beni Trabzon'da Kadir Bey de dinliyor. Ona da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarımız onlara da gitsin. O zaman ne yapalım? İbrahim Tatlıses ne desin? Allah Allah bu nasıl sevmek? İbrahim Erkal rahmetle anıyoruz. Çıkrık benim desin. Onun akabinde Sinan Özen. En girişenlik kızımız var. Bunu da benden Murat istemişti. Dünya evine girecek olan Murat. Ve demiş ki bu sadece benim sevdiceğime gelsin. Hayatımı yeni girecek hayatıma anlam katacak. Eşime gelsin şimdiden demiş. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin diyelim. O zaman ne yapalım? Allah Allah bu nasıl sevmek diyelim mi? Haydin o zaman açın radyonun sesini.

Evlere şenlik, kızımız var, bizim de onda gözümüz var dedi. Sinan Özen. Şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Merhabalar Emine Hanım. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mustafa Bey. Ve cuma kapalı A1 koğuşunda bulunan cam parem, diğer yarım canım eşim Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. Ben de selamlarımı gönderiyorum Ceren'ime. Rabbim tez vakitte özgürlüğüne kavuştursun, size kavuştursun inşallah. Hareketli parçalığını birazcık olsun neşelenmesi için ona armağan ediyorum. Hayırlı günler geçirmesini diliyorum. Onu çok seviyorum. Güzel gözlüm Rabbime emanetsin. İnşallah Rabbimin izniyle yakın zamanda kavuşacağız selametle demiş. Biz de ne diyoruz? Amin inşallah diyoruz. O zaman eşine çok güzel bir şarkı ayarladım. O bir melek, senden Ceren'ine gelsin, eşine gelsin. Rabbim tez vakitte inşallah herkesi sevdiğine kavuşturur, özgürlüğüne kavuşturur diyoruz. Arkadaşlar damar şarkı istiyorsunuz ama damar şarkıları 11'den sonra çalacağım, bilginiz olsun. Tabii ki varsa şimdiden gönderebilirsiniz diyorum. O zaman ne yapalım, o bir melek diyelim. Onun akabinde Mahsun Kırmızıgül sarı sarı desin. Özcan Deniz kapı kapı. Onun akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra ikinci saatimde ben burada olacağım, bilginiz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: 6037 Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Pilyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Reklamları dinlediniz.

Evet, ikinci saatimize de girmiş bulunuyoruz. İkiye kadar ben buradayım, bilginiz olsun. Son saatimde damar yapacağım. Şu anda Ersin Usta çok yoğun çalışıyormuş. Mesaj atamıyorum ama son saatte damar şarkılarımı, isteklerimi sen biliyorsun diyor. Biliyorum, biliyorum. Rabbim kolaylık versin hele bu sıcakta. Valla yaz gelmeyecek, gelmeyecek dedik. Geldik mübarek, tam geldi. Çalışanlara kolaylıklar versin, işlerini güçlerini rast getirsin inşallah diyelim. Alişan'dan kundurama kum doldu istendi. Zeynep demiş ki, Emine abla Murat'a çakmak çakmak gözlerin çalar mısın demiş. Yeni damadımıza çakmak çakmak gözlerin tabii ki göndeririz. Ebru Gündeş'ten de tatlı bela istenmiş, onu da gönderiyorum. Ebru Yaşar da benden olsun o zaman, eğer diyecek. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Demişler ki birazdan roman yapar mısın? Yaparım tabii ki. Varsa roman şarkılarınız tabii ki gönderin gelsin. Dediğim gibi son saatte damar yapacağım. Varsa damar istekleriniz şimdiden gönderin gelsin. Biliyorsunuz damar saati çabuk geçiyor. O yüzden elinizi çabuk tutun diyelim. Varsa damar şarkılarınız şimdiden gönderin gelsin.

Konya'dan Hüseyin gelmiş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Afiyetler olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar ablam demiş. Hayırlı sabahların olsun senin de. Günaydınlar. Çay mı o? Vallahi bir şey atmış bana. Çay mı? Yeşil çay mı? Bilmiyorum. Bitti çayımı. Hakan Peker'den Karan parçası Ersun Usta'ya gelsin ablam demiş. Ersun Usta'dan Usta'ya Karan şarkısı. Çok düşündün mü acaba bu şarkıyı isterken? Ersun Usta gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Çaycı Maya'da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cümleden selamun aleyküm, iyi yayınlar Emine. Karadeniz Ereğli'den selam Cengiz Kurtoğlu, Yağmurla Ağladım parçası Hüseyin'e gelsin.

Emine'cum demiş, günaydın demiş, hayırlı sabahlar, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın bakalım demiş. Çok şükür, sen nasılsın Filiz? Ordu'dan Filiz ben demiş. Ordu'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ankaralı Yasemin'den Bahçenizde Gül Varmış şarkısını çalar mısın sana?

kırmızılarıyla, çayıyla. Oo, yok yok maşallah. Emine iki gündür yoktum, bir şeye kaçırmadım değil mi demiş. Kaçırdım deyip yüreğime indirme sakın demiş. Hayırdır, ne kaçıracaktın ki? Yo, hiçbir şey kaçırmadım valla. Her şey olduğu gibi, bildiğin gibi gidiyor. Ne kaçıracaktın acaba? Çay çay demiş. Demişler ki bir çay çay gelir mi demişler. Alacağım onu da listeye. Saatlerimizi 10.22 yaptık. Son saat damar yapıyorum. O yüzden damar şarkınızı gönderin gelsin. Şöyle sırasıyla Karam'ı aldım. Kral Sinan'ı aldım listeye. Ersin Usta'nın Hüseyin Kağıt'tan Bir Gelin Bir Görümce şarkısını aldım. Allah'ım yarabbim. Onun akabinde bahçenizde gül var mı diyeceğiz. Haydi o zaman gelsin istekleriniz, mesajlarınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

yarimi görmedim 1,5 aydan beri dedi. Rabbim kimseyi sevdiğinden ayrı düşürmesin değil mi? Oo, yavaş yavaş da son saate, damar saatine doğru gidiyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Emine'cim. Aleyküm selam, iyi bir şey kaçırmadım demiş. Yok kaçırmadım. Emine geldiğime sevinmedin gibi sanki, modun düşük. Bir şekilde hoş geldin dedin. Öyle mi dedin? Hoş geldin o zaman Filiz, hoş geldin. Valla Filiz benim modum düşük değil ama bilmiyorum. Gayet iyiyim valla, şarkıları arkada görseniz beni, bir oynuyorum. Çok şükür iyiyim, modum filan düşük değil ama. Demek ki sana mı öyle geldi? İnsan hali ya, bir dakikası bir dakikaya tutmuyor. Olabilir. Ama bilmiyorum. İlk defa senden geldi bu modun düşük lafı da. Biraz şaşırdım. Acaba dedim ne oluyor? Yani kendi kendimi sorgulattım burada. Ersun Usta bana bir resim atmış. Ersun Usta bak, oralarda çok gezme bak. Valla oralarda kaybolursun, sonra bizi kendini aratma. Senin ne işin var oralarda bak? Kim vurduya gidersin oralarda? Valla adam derin sularda yüzüyor da ya. Senin ne işin var orada? Ablam damar saatinde Tuncay Atum'dan Neredesin parçası Ersin Usta'ya gelsin. Hurilerin içindedir kesin demiş. Vallahi bilmiyorum, bu Ersin Usta'yı bugün huriler mi götürecek, nuriler mi götürecek, ben de bilmiyorum. Kim gelmiş? Filiz mi? Fındıklar nerede demiş. Daha fındıklara var Ersin Usta. Evet, yavaş yavaş hareketleri bitiriyorum, damara geçiyorum. Bana karşı modun düşük bir şekilde hoş geldin demek istedim. Emine neyse demiş. Neyse doğru söylüyor, neyse. Teşekkür ederim şarkı için demiş. Rica ederim. Lütfen damar şarkılarınızı hemen gönderin. Size 11.20'ye kadar süre veriyorum. 11.20'den sonra gelen mesajlara, isteklere yer vermiyorum. Bilginiz olsun. Alın size fırsat. 11.20'ye kadar damar şarkılarınızı gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.

0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
3: Duygularınıza tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile Dört Mevsim'de. Emine ile Dört Mevsim'de şimdi damar zamanı.

Necimiz demiş ki Emine güldürdün güldürdün şimdi de ağlatıyor musun demiş. Rabbim ağlatmasın hep gülün. Oy. Yüzünüzden gülümseme gözünüzden o ışık hiçbir zaman sönmesin. Bir taraftan gülüyoruz, bir taraftan ağlıyoruz. Bir taraftan hüzünleniyoruz, bir taraftan seviniyoruz. İnsanoğluyuz işte. Ümre demiş Cengiz Kurtoğlu şarkısı benden sana gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hatta kapanışta bir tane Cengiz Baba çalacağım. Varsa bir Baba Cengiz Kurtoğlu isteğiniz gönderin gelsin. Kapanışı da ona yapayım o zaman. Evet şöyle bir mesajımız gelmişti. Tekrar okuyacağım o mesajı. Günaydın canım eşim. Cezaevinde şu an sizi dinliyormuş. Buradan ona ne kadar çok sevdiğimi duyurmak istiyorum. Belki milyonlarca insan dinliyor ama ben bugün sadece bir kişinin duymasını istiyorum. Seni çok seviyorum. Hayatımın en güzel hikayesi sensin. Eylem Aktaş'tan Yüreğimde Tut şarkısını Zonguldak Açık Cezaevinde bulunan eşim Ceylan Ergül'e istiyorum demişti. Aldık listeye birazdan gelecek. Abla benim isteğim şarkıyı çaldın mı? Şimdi çalacağım. Hatta Ferdi Baba sonrası sizin isteğinizi çalacağım. Bilginiz olsun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim tez vakitte eşinizi size kavuştursun diyorum. Ceylan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.

Bir Daha Sevmek Yok şarkısını çalar mısın? Devrek FM dinleyen herkese gelsin demiş. Emine bu sene fındık az olur, çok yağmur geçti çünkü havalar demiş. Rabbim ağzının bereketini versin o zaman diyelim. Evet, gerçekten Karadeniz değil mi? Karadeniz coşuyor, Karadeniz. Ağzına da bereket versin, çoğuna da bereket versin. Rızkınız varsa elbet o sizi buluyor. O zaman ne yapalım? Ferdi Baba ne desin? Bu şehrin geceleri, onun akabinde Eylem Aktaş. Onun akabinde İbrahim Tatlıses isteğimiz vardı. Sinop'tan Hamide istemişti. Seni sana bırakmam. Onun akabinde Tuncay Atum neredesin? Filiz'in isteği vardı, onu da göndereceğim. Tabii ki Selo Baba'yı da göndereceğim. Gökhan Güney göndereceğim. İbrahim Erkal. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin.

Yayın gitti dediler, evet gitti ama geldi dediler ki nazara mı geldi? Ben size dur başına demiyorum, bizi okuyun okuyun, bol bol bizi okuyun. Çok şükür geldi, ufak bir aksilik oldu ama çok şükür geldi. Evet, son saatimizde biliyorsunuz Ferdi müdürümüzden Ersun Usta'ya gidiyor en güzel damar şarkılarımız. Müdürümüze de sevgilerimizi selamlıyoruz.

mesajlara hemen bakalım. Hiç bekletmeyelim. Günaydın Emine, kolay gelsin. Tüm şarkılar sana gelsin canım demiş. Çok teşekkür ediyorum İstanbul'dan Dilek. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sana da gitsin en güzel şarkılarımız. Şöyle Ersin Usta ne demiş? Emine Cengiz Kurtoğan'dan hala 20'sinde hala güzelsin parçası tüm dinleyenlere gelsin demiş. Kapanışımı onunla yapacağım. Bilgin olsun. Şöyle

sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Anne çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin inşallah sana. Müslüm Gürsüz'den külle harap istemiş. Onu göndereceğim. Tuncay Atum istermişti. Neredesin sen? Onu aldım listeye. Onun akabinde Gökhan Güney, Selahattin Özdemir. Filiz'in isteği vardı, bir daha sevmek yok. Onu da aldım listeye. O zaman ne yapalım? Hiç ara vermeyelim. Bir reklamımız var. Reklamlardan sonra en güzel damar şarkılarla kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: 93.0 Devrek FM.
1: İçinizdeki gürültüyü susturmak için açın radyonuzun sesini.
2: Yürü be! Yürü be! Allah'ına kurban! Allah'ına kurban!

Günüz olsun. Şöyle mesajlarınızı toparlayalım. Nazar edenin nazarı kendine geçsin inşallah demişler. Olur öyle şeyler ya. Nazar edenler oluyor, evet. Gerçekten ben nazara inanıyorum. Ben dışarı çıkmaya artık korkuyorum. İnanın bana. Biri de demiş ki, Emine gel sana kurşun dökeyim demiş. Senin kurşuna ihtiyacın var demiş, bir kurşun döktürelim. Üzerindeki bütün kara bulutlar kalksın demiş. Of of demişler. Vallahi var ya, ta Devrek Zonguldak duydu senin of demeni. Nasıl bir of çekmektir o? Selahattin Özdemir ne desin, ben yanlış yerde doğdum. Benim de hiç uzun zamandır çalmadığım iki tane şarkı var. Mazez Orsoy, Orsoy seninle neresi olursa olsun. Bir de Aşkın Adı Sen. Reklamlardan sonra veda için ben burada olacağım. Hatta Ersin Islan'ın Cengiz Kurtoğlu'ndan bir isteği vardı. Hala 20'sinde hala güzelsin. Onunla yapacağım kapanışımı. Reklamlardan sonra bir de Gökhan Güney gider değil mi? Gider gider. O zaman ne yapalım? Ben hiç araya girmeyeceğim. Şarkılarla sizi baş başa bırakacağım. Reklamlardan sonra veda için burada olacağım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyet

0: olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filio Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Ekçiler Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Reklamları dinlediniz.

07 yaptık. Modemek oluyor ki yavaş yavaş veda edip gidiyorum ben. Şarkı için çok teşekkür ediyorum Emineciğim. Emine'nin yüreğine sağlık demin. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol Emineciğim. Cuma ya da pazartesi günü yayında görüşmek üzere inşallah tekrar demiş. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Orada da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Filiz'e de. Hayriye demiş ki Emine temizliği vallahi seninle bitirdim. Şimdi kahvaltı yaparken seni dinliyorum. Balkonda demiş son ses açtım. Herkes bana bakıyor demiş. Yani sen bu beni bugün mahalleye dinlettin yani. Helal olsun kız sana. Sinan Ezen gelir mi demiş. Vallahi yarına kaldı. Çünkü Cengiz Kurtoğlu'yla vedamı gerçekleştireceğim. Yarına sözüm olsun. Hatta Sinan Ezen'den iki tane göndereceğim sana. Diyor ki mahalle diyor. Vallahi mahalleyi inlettik diyor. Helal olsun inletebildiysen o zaman. Sana da sevgilerimi selamlarımı ilettim. Demiş ki gel çay var demiş. Vallahi hangi birinize gideceğim ki? Biliyorsun bu hafta yoğunuz. Dadımızı da evlendiriyoruz hayırlısıyla. Onun da başını yaktık yani sonunda. Çocuğa evlen dedik en sonunda başını yaktık. Darısı senin oğluna diyelim inşallah. Onun da başını yakmam lazım. O zaman ne yapalım, veda ediyorum ben. Bana o 3 saatinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızla beni yalnız bırakmadınız. 3 saat benimle birlikte olduğunuz için. Cengiz Kurtoğlu kapanış şarkım Ersin Usta istemişti. Ona da gönderiyorum çay cumaya. Şu anda Karadeniz Ereğli'deymiş ama...

kimlere nerelere ulaşıyorsa herkese gitsin o zaman bu şarkımız. İnsan her zaman sevdiğine ne der? Ne kadar saçına aklar düşse de, o ince çizgiler yüzünde olsa da, hala 20'sinde hala güzelsin diyelim mi? Bu şarkıyı hep beraber söyleyelim o zaman. Yarın sabah Allah'tan bir şey olmazsa yine ben buralarda olacağım. 9-12 arası. Sizi önce Rabbime sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun. Bu şarkım da benden tüm dinleyicilerime gitsin. Hala 20'sinde hala güzelsin.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Köfteci selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321

0: 37 Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici gazla biraz, acelem
4: var benim. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
5: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Köfteci selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman

0: tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz,
4: acelem var benim. Devrek FM 93.0. Devrek FM. Bir...

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Evrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklam var.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
6: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C'de.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: başlıyor.
1: Terhisle biz bize başlıyor.
2: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
0: Nergis'le biz bize. Biz bize. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Nergis'le biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
5: Dostluğun sesi sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
6: Devrek FM 93.0.
0: Nergis'le biz bize. Nergis'le biz bize.
6: Devrek FM 93.0.

0: biz size. Devrek yapan.
1: Sevdik, gezdik, dolaştık, dağlar, tepeler açtık ve haftanın ortası çarşamba, saatlerimiz tam 3 Haziran'ı gösterirken, 3 Haziran 16-13'ü gösterirken bizler yine yeniden Batı Karadeniz'in en yükselen sesi Devrek FM frekansında sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız bendeniz Nergis'le biz bize olan birlikteliğimizin startını verdik efendim haftanın ortasından. Herkese kucak dolusu selamlar olsun. Güllük gülistanlık bir havadan, yurdun dört bir yanında yaz mevsiminden güllük gülistanlık bir programla hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Vallahi çok güzel listeler hazırladım sizlere. Neler hazırladım. 2 saat boyunca biz bizeyiz. Devrek FM frekansında bize ayrılan süre saatler 18'i gösterene kadar. Kimileri ilk vardiyasını teslim ederken, kimileri daha vardiya başı yapmakta. Kimisi yolda izde, şu trafik bitse de bir an önce adrese kavuşsak derken, diğerleri de bağlara bahçelere kendilerini atmış durumda. Toprak ananın bizlere verecek olduğu mahsulleri ekmekte. Efendim, kim nereden sesimi duyuyorsa işleri kolay gelsin, rast gelsin inşallah. Ben de bu 2 saatlik zaman zarfında her şeyi herkesi bir kenara bırakıp Nergis'le biz bize ruhtaşlık çatısı altında sizlerle olacağım. Devrek FM frekansında yine büyük bir heyecan ve coşkuyla. Tabii ki ilerleyen günlerde size çok güzel sürprizlerim var değerli dinleyenlerim. Sizin kızınız olarak değerli esnafıma çok teşekkür ediyorum. Beni hiçbir yerde, hiçbir konuda, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Devrek ve Çay Cuma esnafıma selam olsun buradan. Çok çok güzel sürprizler hazırlıyorum size. Lütfen takipte kalın. İnanılmaz şeyler bizleri bekliyor olacak. İnanılmaz şarkılarım da var listemde ve üstelik de ücretsiz bir şekilde tam da saatler 18'i gösterene kadar bana ulaşabilir. Ücretsiz istek eserleri sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Sizin kızınız Nergis, Devrek FM WhatsApp hattımız ise 0507-380-067. 0507-380-067'den anlık, dakik bir şekilde hemen ulaşabilirsiniz. Son dakikalara bırakmayın mesajları, sonra çok üzülüyorum. Eyvah diyorum, mesaj kaldı, istek eser kaldı diyorum. Üzmeyin beni olur mu ruhtaşlarım? Tekrardan hoş geldiniz efendim. 2 saat boyunca tabii ki değerli sponsorumuz, sponsorumuz olmakla kalmayan, Çaycuma'da inşaat firması deyince akla gelen ilk adres, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, o değerli, nezih, mütevazi iş insanı Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz saatler 18'i gösterene kadar devam edecek. Buradan Ay Yıldız İnşaat ve Emlak hem çalışanlarına, emekçi kardeşlerime, hem müşterilerine, hem de değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a da en güzel şarkılar armağanım oluyor.
0: Devrek FM 93.0.
1: Oo, mesajlar gelmeye başladı bile. Evet, hava çok sıcak biliyorum. Bunaldınız. Akşam üstüne doğru serinlik basacak, merak etmeyin. Biraz da dışarıda hava nasıl olursa olsun, yüreğimizin havası güzel olsun. Gölgelik alanlarda durmaya çalışalım. Ve tabii ki Nergis'le biz bize programını dinlemeyi unutmayalım. Uzmanlar ne demiş? Günde en az 2 litre su ve bir dozla Nergis'le biz bize siz asla olmaz.
0: Biz size.
1: Uzman bendeniz.
0: Devrek FM 93.0.
1: Hadi o zaman, madem ki hava böyle bunaltıcı, biraz hareket, biraz bereket. Sihirbaz diyelim mi? Bazı insanlar hayatlarında öyle bir sihirbazlık yaparlar ki, yahu sen nasıl bir insansın? Beni bile kaybettin. Sihirbaz sizlerle.
0: Devrek FM 93.0.

0: Detektin çözdü. Şöyle bir hareketlendik. Günün böyle bunaltıcı saatlerinde böyle bu sıcaklıkta çok güzel gitti popeser değil mi? Popeserlerle devam edelim o zaman. Saatler 16.20'yi gösteriyor değerli dinleyenlerim. Birbirinden değerli eserlerle devam edeceğiz. Şu anda bizlere değerli yayın müdürümüz Ferdi Tosun kulak veriyormuş. Araçlarında seni dinliyoruz. Ayhan Bey ve değerli kızına Demet Akalın'dan hemen hızlı bir şekilde şarkı istemişler efendim. Hızlı bir şekilde geliyor şarkı. Bir diğer mesajımız. Birazdan bakalım mı mesajlara? Yoklamaları alacağım. Bakalım size sürprizlerim devam edecek. Mucize desin mi Demet Akalın? Toparlanın biraz. Mucize.
1: Nergis'le biziz.
2: Devrek FM 93.0.

0: Devrek FM 93.0.
1: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
2: Nergis'le biz bize.

Demet Akalın'ın bir zamanlar dillere pelesenk olan o güzel pop müziği mucize sizlerleydi efendim. Biraz hareketlendik. İkinci saatimizde slow, fantasy ve arabeske doğru gitme taraftarıyım bugün. Çünkü oldukça yaz sıcaklıkları gününü gösterdi, yüzünü gösterdi. Bizler de bu sıcaklıklarda biraz sizlere neşe, enerji vermeye çalışıyoruz. Devrek FM frekansında bendeniz Nergis'le bize birlikte efendim. Şöyle mesajlarımıza bakalım. Zonguldak mı? Selam olsun güzel memleketime. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Aliya. Zonguldak dinlenme tesislerinde bulunan Doğan Çakar'a çok selamlar. Kendine iyi bak. Melek Mosso alnıma yazılmış bir kara kader şarkısı armağan olsun demiş. Değerli dinleyicimiz Aliya. Aliya'ya selam olsun buradan. Ve efendim Düzce'den Ömer abi bizlere kulak veriyormuş. Az önce dinledik, yine tekrar yine dinleriz. Nereye gidersen git seninle izlemiş. Ömer abime selam olsun güzel Düzce'me. Hoş geldin devreye. Nergis. Çay Cuma'dan Nazlı bizlere kulak veriyor. Güzel memleketim Çay Cuma'ma da selam olsun. Bu arada az önce yeğenim aradı, dedi ki Nergis'le bize fon müziğini duydum dedi. Çoğumuz şoförlerimiz bizleri dinliyormuş efendim. Efendim canla başla yarım saat ya da 20 dakikada bir hareket halinde olan Çoğumuz şoförlerime, kaptanlarıma Çay Cuma'da kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulunayım. Her zaman frekansları Nergis ablaylayız demişler. Teşekkür ediyorum. Duydum yiyen söyledi benim. Nergis'e bizsiz. Çoğumuz şoförlerine selam olsun. O zaman bu eser benden, sizlere de armağanım olsun. Olsun be güzelim olsun. Onunla bununla işimiz olmaz. Tarkan sizlerle. İşim olmaz desin. Sizlerin de varsa istek eserleri 0507-380-067'den gönder gelsin. Henüz kara kaplı defteri çıkarıp yoklama almaya başlamadım. Sonra neler mi oluyor? Hep beraber bekleyelim, görelim.

0: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Nergis'le Biz Size.
3: Devrek efem.

aslında ta 1993'lü yıllara doğru gittiğimizde Zuhal Olcay'ın ne kadar öngörülü bir sanatçı olduğunu bu eseriyle anlamış olduk. Narşistlere yönelik bir eser bu. Anladım diyor Narşis, her seferinde kendini haklı çıkarır ve her seferinde seni kötülemek için bir şey mutlaka bulur. Bu seninle alakalı bir durum değildir aslında. O narşistin üstün olma arzusuna önünde kim olursa olsun her zaman bir, tabiri caizse, kulp bulma sebebidir. Zuhal Olcay da 1993 yılında bu eseri iyi ki çıkarmadı. İyisin dedik, iyisin. Fazla. Allah narşist insanlardan korusun hepimizi diyeceğim ama koruması pek mümkün olmuyor günümüz çağında. Her 5 kişiden 3'ü maalesef ki narşist. Değil mi? Bu konuya da değinelim bir ara. Ben öncelerden her gün bir konu belirlerdim ve bu konuyla ilgili tartışma yapardım. Yine öyle o konulara değinelim istiyorum. Çünkü bunlar tam da kitabın ortasından hayata dahil konular. Ama öncesinde şöyle bir mesajlara bakalım efendim. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507 380 çift 067. Anlık, dakik ve ücretsiz bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar bana bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz değerli ruhtaşlarım. Hemen bakalım mesajlara. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Onu okumuştum az önce değil mi? Melek Mosso'dan Alnıma Yazılsın şarkısını istemiştiniz. Peki. Efendim, dinlenme tesislerinde yatan Rasim Efe'den, Derya Bedavacı'dan hep sonradan şarkısı abisi Uğur Koca Tanju Türkoğlu'na, Serkan Çiçek'e, Selahattin Köse'ye ve Onur Korkmaz'a ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun demiş efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Derya Bedavacı'dan bir eser az sonra radyonuzda olacak. Tüm kader mahkumlarına da Rabbim tez zamanda sevdikleriyle buluşmak nasip etsin. Zonguldak kapalı dinlenme tesislerinde olan eşim Engin Kara ve arkadaşlarına gitsin Güllü'den sabah olmadan çalar mısınız? Senin yolunda öleyim, ayağının tozu olayım, seni çok seviyorum canım eçim demişler. Efendim çalarsanız çok sevinirim demiş, hayırlı yayınlarınız olsun demiş efendim. Çok teşekkür ediyorum eşi Engin Kara ve arkadaşlarına. Birazdan Güllü'ye de giriş yapacağız, Güllü'yü de dinleyeceğiz hep beraber. Efendim ama böyle hareketli, ilk saatimiz hareketli geçsin, o günün rehavetini üzerimizden atın istedim. Umarım başarmışımdır. Birazdan yavaş yavaş damarın dibine dibine vuracağız. Ferdi babalar, Orhan babalar, efendime söyleyeyim imparatorlar. Az sonra sizlerle buluşacak tabii ki. Ve Yorgun Madenci, hoş geldin Yorgun Madenci, sefalar getirdin. Dinlenilmiş bir ruha sahip ol inşallah. Şarjımaya selam olsun. Ablam hayırlı yayınlar diliyorum. Müslüm Baba'dan her şey gönlünce olsun çalabilir misin? Bütün ruhtaşların için şimdiden teşekkürler demiş. Tabii güzel bir Müslüm Baba'ya da yer vereceğim birazdan. Hiç merak etme Yorgun Madenci. Buradan senin nezdinde tüm madenci emekçi kardeşlerime Zonguldak'ın elması diyebiliriz onlar için. Onlar birer pırlanta, canla başla can koltukta, ekmeğini taştan çıkaran tabiri caizse, alın teri yüz karası değil, ekmek parası deriz biz ona. Tüm madenci kardeşlerime de en güzel eserler armağanım oldu değerli dinleyenlerim. O zaman iki güzel hareketli eserden sonra yavaş yavaş nereye? Arabeske doğru geçelim. Özümüzden ödün vermeyelim. Tabiri caizse tabii ki ne oluyoruz biz? Arabeskin kraliçesi olarak nitelendirdiniz beni. Özümüze döneceğiz. Frekansın ayarıyla oynamayın. Burası Nergis'le biz bize. Yanlış değil.
1: Devrek efem 90.0.
0: Yalnız şey için yaptım bunu. Çok bunaltıcı bir hava var. Hayat çok zor. Herkesin her yerde bir üzüntüsü var. Ben de birdenbire pat diye arabesk şarkılara giriş yapmak istemedim. Biraz toparlamak istedim sizleri. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla. O zaman ne diyelim? Ay bir de var ya, her işi bozan, menfaat güden, efendime söyleyeyim, nerede bir başarın olsa onu baltalamaya çalışan insanlar olacak hayatında. Olmadı mı? Oldu tabii. Şu an beni kim duyuyorsa mutlaka olmuştur. Onlara biz kısaca kara böcük diyoruz. Sizi gidi kara böcükler. Kara böcükler gelsin mi? Gülşen'den dinliyoruz. Başkalarının üzüntüleriyle sevinip övünenler. Aslında insanlığını kaybedip gizlice övünenler. Dostumun, aşkımın her hücresini tek tek sömürenler. Çitilemem lazım sizi. Sizi gidi kara böcükler.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.

0: Devrek FM 93.0.
1: Yeter be.
2: Buraya kadar.
3: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
4: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
5: Yine Gülşen'in efsane eseri. Kara Böcükler geldi. Yavaş yavaş slow, fantazi ve arabesk şarkılara doğru yolculuğumuz başladı. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla saatleri 16.50 yaptık değerli dinleyenlerim. Çok kıymetli ruhtaşlarım, gelen mesajlara birazdan yer vereceğim ama öncesinde kısaca bir tanıtıcı reklam demem lazım. Çünkü neden? Çay Cuma'da bir inşaat firmasından da öte. İnanılmaz bir inşaat tutkusu olan Mehmet Yıldız'la tanıştığım için çok mutluyum. Ve Çay Cuma'da doğma büyüme biri olarak böyle bir inşaat firmasını da sizlere takdim etmekten büyük bir gurur, onur duyuyorum. Çünkü inanın bana, öyle lüks, öyle ultra lüks daireler, villalar, apartmanlar, yerler, köşe dükkanlar göreceksiniz ki hem de tabiri caizse Çay Cuma'nın göbeğinde yerlerden bahsediyorum. Öyle dağın tepesinde, işte değer kazanmayacak buralar dediğiniz yerlerde değil, tam da merkezi yerlerde. Ve yeni projesi de Zonguldak Kozlu. Zonguldak'ın incisidir biliyorsunuz Kozlu. Kozlu'da deniz manzaralı bir projesi var ki efendim temelden lütfen kaçırmayın. Çünkü gerek yatırım gerek oturum amaçlı sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Benim ruh taşlarımın öyle parası çarçur olmamalı. Değer üstüne değer kazanmalı. Bunun için Ay Yıldız İnşaat ve Emlak var. Bunu size aylardır belirtiyorum ki herkes duyanlar duymayanlara duyursun. Çünkü inşaat tutkuları var efendim. Nasıl beni görüyorsanız bir radyo programcısı olarak benim bir radyo aşkım, radyo tutkum var. Ki aşk çok önemli yaptığın işte. İşte aynı şekilde Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ta Mehmet Yıldız'ın da o şekilde bir inşaat tutkusu mevcut. Lütfen gidin ofislerini ziyaret edip bir çay kahvelerini için derim ben. Adresi söyleyeyim sonra nergisiniz demedi demeyin. Adres Yeni Atatürk Bulvarı Çay Cuma Merkez. Tüm detaylı bilgiler için kendisiyle birebir iletişime geçebilir. Nergis'le Biz Bize programından geliyoruz. Bizi Nergis Hanım yönlendirdi derseniz ekstra avantajlara tabi tutulacaksınız efendim. Ay Yıldız İnşaat Emlak Mehmet Yıldız. 0552 560 6713. 0552 560 6713'ten kendilerine ulaşabilirsiniz. Önümüz yaz, evler tutulacak, düğünler kurulacak. Allah Allah, çok iş var Nergis Hanım dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, evlenmeyen kalmasın bu sene. Sizleri saraylarda yaşatacak Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM 93.0.
5: Ve yine her şey gönlünüzce olacak Allah'ın izniyle ruhtaşlarım. Müslüm Baba'nın da dediği gibi her şey gönlünce olsun. Müslüm Gürses sizlerle.
0: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek FM.
3: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
4: Sizin yeriniz burası.
3: Sizin yeriniz burası.
2: Nergis de...

0: Devrek FM 93.0. Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Evet, gözlerimde gözlerin, hayallerimde hayallerin kaldı, seni düşündüm sabah olmadan. Sevgi sadece söylemle mi olur? Sevgi neydi sahi? Sevgi emekti. Sevgi bir duyguyu sadece hissetmenin ya da dile getirmenin yetersiz olduğunu, o sevgiyi, o duyguyu yaşatmak, büyümek ve korumak için çaba göstermek, kimi zaman fedakarlık yapmak ve zaman harcamak gerektiğini ifade ediyor aslında sevgi. Tıpkı Yeşilçam filminin Al Yazmalım filmindeki kamyon şoförü İlyas ile Asya arasındaki geçen o tutkulu aşkı hepimiz hatırlarız değil mi? Selvi Boylum, Al Yazmalım, kamyon şoförü İlyas ile genç Asya arasında tutkulu aşkı ve sonrasında yaşananları bizlere aslında sevginin tutku ile emek arasındaki çatışmayı işleyerek gerçek sevginin sadece duygulardan ibaret olmadığını, fedakarlık ve emekle inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ben o filmi izlediğim yaşlarda İlyas'la beraber Asya'nın birleşip yıllar sonra kavuşmasını istemişimdir o cahil kafamla. Ama şimdi dönüp bakıyorum da o filmde aslında sevgiyi hak eden Cemşit'ti. Öyle değil mi? Çünkü Asya oğlu ile ortada kala kalmıştı. İlyas şoför ortadan kaybolunca onlara kol kanat gerip büyük bir sevgi ve şefkatle sahip çıkan Cemşit ile karşılaştı. Cemşit Asya'nın hayatına giren güvenli bir liman oluverdi zaman içinde. Yıllar yıllar geçti aradan, çocuk büyüdü. Yıllar sonra İlyas pişman olup geri döndü. Asya oğlu ile babası... Oğlu için babası İlyas ile ona kol kanat geren Cemşit arasında bir ikilemde kalmıştı o filmde. Filmin son sahnesinde hepimiz hatırlarız. Ben dedim ki elini tutuver gidiver işte kamyon şoförü İlyas'a diye. Asya öyle yapmadı. Doğru olanı yaptı. Asya oğlu ve kendisi için her türlü zorluğa göğüs gererek ona emek veren Cemşit'i seçti. Aslında bu film... Birçok günümüzde sevginin sözlerden değil de eylemlerden ibaret olduğunu, fedakarlık ve emek istediğini gösterdi bizlere yıllar sonra anladığımız üzere. Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Hafızalarımıza böylece kazınmış oldu.

0: Sevgisiz.
1: Yoksa sevgi Bergen'in dediği gibi nerede trak orada bırakıp gidersin demek değildi aslında. Bakalım Bergen nasıl ifade edecek bu yorumuyla. Hep beraber dinleyelim. Birazdan mesajları okuyacağım. 0507 380 çift 067 gönder gelsin. Senin duygun düşüncen ne bu konuda? Bendeniz Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
0: Nergis'le
2: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Sanki bu eserlerle, bu duayen eserlerle ve bu duayen sanatçılarla insanlar nasıl öngörülü olmuş da günümüz aşklarını bir bir kalemlerine, seslerine, yorumlarına döküvermiş, hayret etmemek mümkün değil. Nerede trak, orada bırak olan ilişkiler gerçek ilişki, gerçek sevgi değildir tabii ki. Rahmetli Bergen'i de rahmetle analım, mekanı cennet olsun efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla saatleri 17.10 yaptık. Sizin haberiniz var mı? Ay Yıldız İnşaat'ın projelerinden lütfen Yeni Atatürk Bulvarı'na gidin, Çarşıma Merkez'de. Hepsinden haberiniz olsun. Mehmet Yıldız canla başla sağda. Gerçekten ben patronum, ben buraların ağasıyım demiyor. Ben nerede bir iş insanı görsem o iş insanı efendim gerçekten canla başla, hiçbir şeyden kaçınmadan, yerinmeden, ter içinde akşama kadar çalışıp işinin başında olan insanları gördüm hep, iş insanları. Başarılı olmanın aslında ilk anahtarı buydu. Yoksa ben patronum, yap şurayı, et burayı demiyor. Kendisi canla başla inanılmaz bir inşaat tutkusuyla çalışıyor Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Mehmet Yıldız mütevazi duruşundan da ödün vermiyor efendim. Lütfen sizler de yatırımınızı düzgün yapın. Sizlerin yatırımı

0: benim için çok önemli canım ruhtaşlarım. Detaylı bilgi için kendisiyle iletişime geçin tabii ki. Tabii ki Mehmet Yıldız'la bir tanışın bakalım. 0552 560 67 13 Çay Cuma'nın inşaat sektöründeki tek gururu inşaat tutkusuyla beraber Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Şöyle mesajlara hemen yer verelim. Bana nasıl ulaşacaksın saatler 18'i gösterene kadar? Tabii ki Devrek FM WhatsApp hattı yoluyla IBAN istemişsiniz. Yalnız benim istek eserlerim, mesajlarım tamamen ücretsiz. Saatler 18'i gösterene kadar ücretsiz sizlere takdim ediyorum. 0507 380 çift 067'den anlık olarak ücretsiz bir şekilde bana ulaşabilirsin değerli ruhtaşım. Öyle IBAN'a MIBAN'a gerek yok. Tamam mı? Anlaştık. Peki. Selamun aleyküm. Ben Hasan Emir Alkan. İyi günler, iyi yayınlar. Devrek FM ailesine ve Bey Cuma'da bulunan herkese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Okursanız çok sevinirim. Özgür günlerde elbet bir gün. Araf Kertlez'den de çok selam demişler. Efendim değerli dinleyicimiz Hasan Emir'e de en güzel eserleri armağan edelim. Onun nezdinde de tüm kader mahkumlarına da en güzel eserler gidiyor efendim. Ve Konya'dan değerli Hüseyin ulaşmış bizlere nazar boncuğu ve çiçekleriyle. Hayırlı yayınlar Nergis ablam, Konya'dan selamlar. Burhan Çaçan'dan Vurun Dalgalar eseri size, Emine ablama Ersin Usta'ya. Ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin, iyi yayınlar dilemiş efendim. Maneviyatı yüksek şehrimiz Konya'dan Hüseyin. Selam olsun sana. Efendim Ednan Kuştul teşrif etmiş ama pişman olmuş herhalde teşrif ettiğine, mesajını silmiş. Selam olsun İstanbul'dan Ednan Kuştul'a. Şimdi nerede dedik? Nerede Tragor'da bırak sevgilerden Allah uzak etsin dedik. Bergen bahsetti. Az önce Cemşit'le Asya'nın aslında emekle beraber yoğrulması gereken aşkı... emek istediğini anlattık. O zaman buradan şu çıkıyor değil mi? Öyle değil mi? Müslüm Baba'nın dediği gibi. Şimdi bazen herkes seni seviyorum diyebilir. Dilimizin kemiği yok ki. Sokaktan Ahmet'i de çekersin, Ayşe'yi de, Fatma'yı da, Mehmet'i de çekersin. Dersin ki seni seviyorum. 7 kat ellerden ayıran özelliğin ne? Uzaktan uzağa sevdin sadece. Müslüm Baba'nın da dediği gibi. Hadi bakalım. Kör olsun bu aşkın gözü, kör olsun. Uzaktan uzağa gördün ve sevdin sadece. Ne yaptın?
1: Nergis'le biz Devrek FM 93.0.

0: Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun. Emek olmayan aşklara armağanımız oldu değerli Müslüm Baba'yla. Aa, saatler yine 17.17'yi gösteriyor. Hemen bir dilek tutalım. Ne zaman 17.17'yi gösterse hemen saate gitmiş oluyor. Bunda var bir hikmet. Dün de böyle olmuştu. Lütfen gözlerinizi kapatın ve bir dilek tutun. Saatler tam da 17.17'yi gösterirken inşallah tüm dilekler kabul olsun.
1: Devrek efendim 93.0.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla gelen mesajlar var, hemen değerlendirelim mesajları. Aa, Gebze. Gebze'me selam olsun. Gebze çok yakın buraya. Gebze'den Selver ulaşmış. Selamlar, iyi yayınlar. Uzun zamandır katılamamıştım yayına. Bugün tekrardan geldim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Gebze'den ben Selver demiş efendim. Selam olsun. Gebze'ye de en güzel eserlerimizi armağan ettim efendim. Ednan Kuştuğ sonunda yazmaya karar vermiş. Az önce yazdı ve sildi. İstanbul'dan Ednan Kuştuğ'la selam olsun tekrar yazdı. Teşekkür ederim Nergis Sultan. Dün de borcun var. Hatırlatırım bilgilerinize demiş. Güzel bir Müslüm Baba eseri gönderdim sana. Armağanım olsun. Aynı zamanda en güzel eserler sana da gidiyor. İstanbul'a da gidiyor senin nezdinde. Israr ederiz. Israr edişimiz çaresizlikten değil. Hep böyle çok kıymet verdiğimizdendir, değil mi? Ama her şeyin de bir sonu vardır. Bazen bırakmak tutunmaktan daha iyi gelir insana. Her bitişin yeni bir başlangıca gebe olduğunu unutmayın. Eğer bir şeyleri tutunmak elinize zarar veriyorsa bırakın o eli, serbest kalsın. Bu da geçecek diyebilmeli insan. Kendisine ne kadar çok geçmeyeceğini düşünse de zamanı geldiğinde geçecek acıların geçmeyeceğini sandığın her an geçecek. Belki biraz zaman alacak. Başarısızlıkların da iyi olduğunu öğreneceksin. Çünkü insan olgunlaştığında geçmişe takılı kalmanın hiçbir öneminin olmadığını, inatla tutunmanın ve zorla güzelliğinin olmadığının farkına varır. Eğer kendinizi değersiz hissettiren insanlar varsa etrafınızda ve gerçekten değerinizin bilindiğini düşünmüyorsanız vazgeçin, tutunmayın efendim. Bazen serbest bırakılış kendiniz için daha iyi kapılar açılmasına neden olacaktır. Ben kendime her zaman şunu hatırlatırım. Ne kadar zor bir durum içinde olursan ol, elbet geçecek. 5 sene önce bizi üzen o olay şimdi aklımızda mı? İşte aynı onun gibi 5 sene sonra da aklımızda kalmayacak bile. O yüzden bırakın gitsin. İmparatorun da dediği gibi. Sevdik.

0: fedakarlık gösterdik, saygı gösterdik. Daha ne olsun? Değeriniz bilinmedi mi? Bırakın gitsin. Sevilmek neydi? Gördü. Bir de unutuluşu duysun.
1: Nergis'i. Devlet FM 93.0.

0: yönetici reklam.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu

olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi babamız? Çok güzel bir Ferdi Tayfur eseri sizlerle buluştu. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM'de en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programın Nergis'le biz bize olan birlikteliğinizin son yarım saatinin içerisinde.

0: içerisindeyiz efendim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Birazdan hepsine yer vereceğim. Ednan Kuştul demiş ki ben dileğimi tuttum. Nergis bir Müslüm daha gönderecek demiş. Tabii ki Müslüm babasız olmazsa olmazımız. Efendim şu anda Devrek FM Genel Yayın Müdürümüz Sayın Ferdi Tosun aracında Ayhan Bey ve değerli kızı Demet'le beraber, pardon Demet Akalın değil, efendim Ferdi Tosun Ayhan Bey'le beraber dinliyorlarmış araçlarında. Selam olsun onlara. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime eserini Ferdi Tosun ve Ayhan Bey'e de armağanımız olacak özel olarak. Buradan bunun da bilgisini vereyim. Selam olsun, hayırlı yolculuklar temennisinde de bulunalım efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Karadeniz Ereğli'm de gelmiş buralara. Birazdan mesajlarınıza yer vereceğim, hiç merak etmeyin, ama öncesinde hani bazı şeyler oraya buraya yazılmasına gerek yoktur. İnsanın kalbine yazılı isimler vardır kimi zaman. İşte bu güzel eserinde Müslüm Baba seslendirecek, adrese teslim. Seni yazdım kalbime.
1: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
0: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
3: Kalbe yazılan yazılar kolay kolay silinmez, öyle değil mi? Rahmetli Müslüm Gürses'ten dinledik. Seni yazdım kalbime. Seven sevilen, gerçek sevginin değerini bilen herkese armağanım oldu bu güzel eser. Efendim 17.37 yaptık saatleri. Devre Gefen frekansında bana ayrılan sürenin yavaş yavaş son dakikalarına doğru ilerliyoruz. Saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz. Şöyle mesajlarımızı kaçırmayalım. Hemen ileteyim efendim. Karadeniz Ereğli bizlere ulaşmış. Hoş geldiniz efendim. Güzel memleketimin güzel bölgesi Karadeniz Ereğli. Merhabalar Nergis Hanım. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben demiş. Beycuma'da bulunan cam parçam, diğer yarım, canım eşim Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. Güzel şarkılarını ona armağan ediyorum. Hayırlı günler geçirmesini diliyorum. Onu çok seviyorum. Güzel gözlüm, Rabbime emanetsin. İnşallah Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşacağız. İnşallah demiş. Selametle diye de mesajına eklemiş efendim değerli dinleyicimiz. Karadeniz Ereğli'den Mustafa Bey, en kısa zamanda eşinizle birlikte bir yastıkta inşallah ömür boyu ayrılmamak üzere kavuşursunuz. Sizin ve sizin nezdinizde tüm kader mahkumlarına da bu güzel duam benden iletmiş olduk efendim. Peki, uçak yarası, silah yarası geçer mi? Geçer. Kabuk bağlar ve zamanla kendini yeniler. Ama geçmeyen bir şey var ki, o da gönül yarası. Gönül yarası genellikle aşk, ayrılık, ihanet veya da büyük bir hayal kırıklığı nedeniyle kalpte hissedilen derin ve manevi acıya verilen isim aslında gönül yarası. Sevilen birinden, güvenilen birinden gelen darbeyle beraber duyulan üzüntü ve yaşanan bir hayal kırıklığı kayıp sonucunda ortaya çıkar. Kolay kolay iyileşmez. Kolay iyileşmeyen duygusal bir çöküntüyü ifade eder o gönül yarası aslında. Mevzunun yarayla ilgisi yoktur. İnsanlarda bıraktığı izle ilgilidir. Tıpkı Hakan Altun'un da dediği gibi. Rabbim bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası. Rabbim kimin gönlünde yara varsa tez zamanda şifasını versin. Hakan Altun'la baş başa bırakıyorum sizleri. Buyurun efendim.
4: Nergis'le biz
5: Nevzat Efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek efem, Nergis de Biz Bize.
3: Dert etme kendine, dert etme, inim inim inleme, sus, sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni, çıkarsız, üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız, yalansız sevdim seni, ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına, yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de, ölürcesine, ölürcesine sevdim seni. Sevdim seni, ne çare? Aşkımız tarih yazarken dillerde, parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken, ağlarken de ve boğulurken de gözyaşımda, sevdim seni be, sevdim seni, ne çare? Sen sırtını çevirip yerlere atarken de, muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel, gel ne olur son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, göğsünde uyuyamazken de, serseri olmayan namuslu bir duyguyla, namuslu bir duyguyla sevdim seni. Sen umutları bulutlara, güneşe çizerken de, bozkır kaldığım dağ yamaçlarında sevdim ben seni. Yaşamakla, yaşamakla ölmek arasında kılda ezilirken de sevdim seni be. Ödlek olmayan, yürekli, namuslu, yalansız bir sevgiyle sevdim seni. Sevdim seni, ne çare, ne çare. Biliyorsun, yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket ne olur, yüreğine, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet. Dedin diye, istedin diye razı oldum, sustum. Şimdi paramparça dilim dişlerimde, gücümün yettiği kadar, sesimin çıktığı kadar avaz avaz bağırıyorum, avaz avaz. Son nefesimde, ölürken de, ölürken de sevdim seni be. Ne çare, sevdim seni, ne çare.

0: de biz bize.
1: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
2: Efendim, öncesinde Hakan Altun'un güzel eseri Gönül Yarası, ardından da Murat İnce'nin, değerli meslektaşımız Murat İnce'nin güzel bir eseri Sevdim Seni. Naçizane yorumlamaya çalıştım. Her birinize bu güzel şiir ve eser armağanım oldu. Yavaş yavaş ben pılımı pırtımı toplamak üzere hazırlanırken son mesajlara yer verelim. Daha sonra yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim efendim. Efendim, değerli yayın müdürümüz Ferdi Tosun şu anda bizlere kulak veriyor. Ve mesajında selam Nergis Hanım, kolay gelsin. Şu an trafikte seni dinliyoruz. Yanımda Ayhan Bey ve değerli kızı Sümeyye Hanım'la beraber İstanbul trafiğinde seninleyiz demiş. Sıradaki şarkıyı Devrek FM dinleyenlere ve bizlere gelsin demiş efendim. Değerli yayın müdürümüz Ferdi Tosun, trafikte Ayhan Bey ve değerli kızı Sümeyye Hanım'la beraber kazasız belasız inşallah yolculuklar temennisinde bulunalım. Sıradaki şarkıyı da kendilerine armağan etmiş olalım efendim. Ne diyelim? Benim için üzülme desin mi Bergen? Hadi bakalım. Açalım radyoların sesini. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beraber dinleyelim. Nergis.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
1: Nergis'le biz bize.
2: Devrek efem.

0: Efendim, yavaş yavaş reklama gitmek durumundayız. Ben yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim. Son mesajımızı toparlayalım. Merhaba, şarkı gönderebilir miyiz rica etsem demişler. Beycuma'da bulunan sevgilim Miraç Fidan, seni çok üzdüm biliyorum. Bence düzeltebiliriz her şeyi, seni bekliyorum. Şarkım da Derya Bedavacı'dan Affet demiş. En güzel eserler sevgilinize de gitsin. Lakin ben ayrılmak durumundayım efendim. Birazdan reklam kuşağımız olacak. Bugün yine her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam etti programımız. Çok teşekkür ediyorum değerli sponsorumuza, biz olmamıza katkı sağladığı için değerli Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Alkışlar.
1: Nergis'le Devlet FM 93.0.
0: Teşekkür ve alkışların en büyüğü benden yine size gidiyor. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Her zaman olduğu gibi güzel, keyifli bir programdı. Umarım duygulara tercüme, adrese teslim eserlerle büyük bir keyif halinde olmuşsunuzdur canım ruhtaşlarım. Yarın ölmezle sağ kalırsak ben yine saatler 16'yı gösterdiğinde Batı Karadeniz'in en yükselen sesinde sizlerle olmaya devam edeceğim.
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis'le biz bize.
0: Olmaya devam edeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola. Hakkınızı helal edin. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan.
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis'le biz sizi.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
3: Nergis'le biz bize sona erdi.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı

0: patıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres: Ankara Asfaltı üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 14 76.
2: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz, acelem
1: var benim. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi.

0: olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067 93.0
1: Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak.

0: Jack, Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: Türk halkının hizmetindedir.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun.

0: markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse söze ne gerek, sevda ocağında köze ne gerek,
0: aşk yürektedir, yüze ne gerek, sevenin düşünde sevgi var, söze ne gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.

0: Ayrılık ne demek bilemezsin sen, özlemek ne demek bilemezsin sen. Efendim herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. 3 Haziran 2026 güzel bir çarşamba akşamından herkese selamlar, sevgiler olsun. Abonelere özel cezaevi istek programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Abone olan dinleyicilerimiz WhatsApp 0507 380 0067'den mesajlarını ve isteklerini bizlere ulaştırabilirler. Abone olmayanlar ve bilgi almak isteyenler de bilgi almak istiyorum diye yine WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz. Cezaevi mesajı dışında normal dinleyicilerimiz evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri dinleyen, Devreg FM'i takip eden dinleyicilerimiz de yine WhatsApp'tan mesajlarını ulaştırabilirler. 0507 380 0067. Efendim mesajlar gelmeye başladı. Ben de listeyi yapmaya başladım. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz, getirdiniz diyelim.
1: Usta Murat'la Sevgi Çemberi.

Efendim valla iki Ferdi Baba'yla açılışımızı yaptık. Ferdi Baba şarkıları böyle ilaç gibi geldi. En azından bana öyle geliyor. Bilmiyorum sizlere de öyle geliyor mudur? Efendim artık başlıyoruz mesajları okumaya ve bu akşam aramıza yeni katılan bir abonemiz var efendim. Ayşegül Hanım aramıza katıldılar. Hoş geldiniz diyelim. Ayşegül Hanım da Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşi Metin Kocasoy için bizlere sponsor oldular. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve hoş geldiniz diyoruz. Evet, ilk mesajı ve ilk istek şarkısını paylaşıyoruz Ayşegül Hanım'ın. Merhaba, iyi yayınlar, şu an sizi dinliyorum, ben Ayşegül demişler. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Metin Kocasoy, A6 koğuşunda yatıyor, onun için bir şarkı istiyorum sizden. Ömrüm Ömrüm şarkısını çalar mısınız? Bir de onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Eşim de sizleri dinliyor demişler efendim Metin Kocasoy ve A6 koğuşuna da buradan selamlar, sevgiler gönderelim ve güzel bir mesaj göndermiş Ayşegül Hanım.

0: Efendim o zaman hiç bekletmeyelim.
1: Yollarıma.
0: Volkan Konak söylesin 93.0 Devrek FM'de. Ayşegül ve çok sevdiği eşi.
1: Sıralandı gelmedin ya.
0: Metin Kocasoy için.

efendim, aşıklar listesine de yazdık Ayşegül Hanım'la Metin Bey'i. Aşıklar listemize de ekledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz efendim abonelerimizin mesajlarıyla ve istekleriyle. Yine bu akşam harikasınız, mesajlarınız gelmeye başladı, geliyor ve ben de sırasıyla gidiyorum. Evet, Güneş Hanım'la devam ediyoruz. Güneş'ten Halil'ine, Ebru Yaşar'dan seviyorum seni yar istiyorum. Kıymetlim, her ne olursa olsun seni burada bıraktığın yerde bıraktığın gibi bekliyor olacağım. Ömrümün sonuna kadar beklerim bıkmadan, sıkılmadan. Çünkü sen benim her şeyimsin, seni seviyorum kalbim, teşekkür ederim, iyi yayınlar demişler efendim. O zaman yine aşıklarla devam edelim. Güneş Hanım'dan Halil Bey'e gidiyor bu güzel şarkı. Aşıklar saatindeyiz.

Efendim devam ediyoruz. Ebru Yaşar seviyorum seni yar dedi. Güneş Hanım'dan çok sevdiği Halil Bey'e gitti bu güzel şarkı. Umarım duymuştur Halil Bey de. Onlar zaten devamlı dinliyorlar efendim. Şimdi gelen mesajlar var. Abone olmayan dinleyicilerimizin mesajlarını maalesef ki okuyamıyorum sevgili dinleyenler. 20.09 mesaj göndermişsin ama... şu anda sistemimde bir sıkıntı var. Ben size bilgi veremiyorum. Cevap yazamıyorum size. Ben size mesajınızı okuyayım yine de. Cezaevinde olan Rıfat Can Kaşka, Recep Can Koçaklı, Cem Can Eke, Mehmet Baran Demirkol, Emrah Furkan Gönüllü, Özkan Kandil abilerim, arkadaşlarıma güzel şarkılar hediyem olsun demişler efendim. Şu anda IBAN bilgisi atamıyorum size. Sistemde bir sıkıntı var. Neden kaynaklanıyor onu da bilmiyorum ama bakalım. Evet sevgili dinleyenler, Yusuf Hoştürk'ün mesajıyla devam edelim. Yusuf Hoştürk mesajı ulaştırmış bizlere. Hemen onun mesajıyla ve şarkısıyla devam ediyoruz. Bu akşam bayağı uğraşacağız biz. İşimiz var ya vallahi. Bu akşam niye böyle ben anlamadım gitti. Evet şöyle bir bakalım.

Yusuf Hoştürk'ten Doğanay Şirin'e özgür günlerde Ankara gecelerinde görüşmek dileğiyle. Erkan Doğanay'dan demiş, yargısız infaz gider mi?

Devam ediyor birlikteliğimiz. Medine Umar'ın mesajı vardı sırada. Bena bir koğuşundan Medine Umar. Sagopa Kajmer, tüm korkularımı kaybettim şarkısını Gülçin ablama, Yıldız ablama, Tuğçe Ceren'e gelsin. Ve mesajım demiş, gökyüzü herkese mavi ama herkes bakamıyor o gökyüzüne. Mavi güzel renk, benim gözlerimde saklı bir kısmı demiş. Ay. Devam edelim o zaman efendim. Medine Umar'ın isteğiyle. Gülçin ablasına, Yıldız ablasına, Tuğçe ve Ceren'e hediye ediyor bu güzel şarkıyı.

efendim o güzel istek şarkısını da dinledik. Devrek FM'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. WhatsApp'tan 0507 380 0067'den abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını ve isteklerini yazabilirler sevgili dinleyenler. Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Ceren mesaj göndermiş. Ceren'in mesajıyla devam edelim. Merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Teşekkür ettim. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Ceren ben. İstek parçam demiş Sura İskenderli'den Deli Diyorlar parçasını. Ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve Medine'ye armağan ediyorum. Dinlemedeyiz, kolay gelsin demişler. Ceren'den bir söz yok bu akşam. Bu akşama bir mesaj yok. Vardır bunda da bir hayır diyelim o zaman. A1 koğuşu her zaman olduğu gibi dinlemedeymiş efendim. Ceren bu güzel şarkıyı ablam Yıldız'a demiş. Arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve

0: Efendim siz hala abone olmadınız, yerinizi almadınız mı? Evet, abone olun ve yerinizi alın sevgili dinleyenler. Vallahi sıranızı da kaptırmayın. Ondan sonra yer bulamıyorsunuz. Zaten 2 saat içerisinde yayınlayabildiğimiz şarkı sayısı belirli sevgili dinleyenler. Onun için... Abone olup da yerinizi garantileyin diyorum sizlere. 0507 380 0067 Devreg FM WhatsApp hattına abone olmak istiyorum ya da abonelik nasıl oluyor bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Devam edelim. Yonca Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar Murat Bey, ben Yonca. Beycuma Kapalı Cezaevi A8 koğuşundaki canım kardeşim Umut için Acıoğlu ihtiyacım var şarkısını rica ediyorum demişler. Ve mesajım, canım kanım en çok bana benzeyenim, arkamdaki dağım, bugün ayrı düşsek de yarın omuz omuza yürüyeceğiz. Az kaldı canım kardeşim, özlemim de hasretim de sadece sana, gel artık kurban olduğum yavrum seni çok özledim demişler efendim. Yonca Hanım'dan Beycuma Kapalı Cezaevi A8 koğuşundaki canı kardeşi çok sevdiği Umut için geliyor. Acıoğlu ihtiyacım var.
1: Aç sesini kardeşim.
2: Usta. Tam 93.0 Devrek Efendim.

Evet, bu güzel istek şarkısını da dinledik efendim. Devam ediyor birlikteliğimiz. İhsan Yıldız'ın mesajına sıra geldi sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız demiş. Aleyküm selam. Ömrüm, güzel karım, gülverenim, seni çok seviyorum, çok özledim. Benim olan güzel yüreğinden öpüyorum demişler. Sen benim dinlediğim şarkılara anlam katanımsın. İyi kim Can Feza, hoş geldin şarkısını çalar mısınız demişler efendim. O zaman yine bu güzel şarkıyı İhsan Yıldız ve her şeyden çok sevdiği Gül

mezarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut.

çekişim dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum dersin.

senin İstanbul'um aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım için dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım.

verdim, resmini verdim ateşe, kül oluyorsun. O güzel çalışmayı da dinledik. Evet, Yusuf Hoştürk'ten Ümit Özçalar'a güzel bir şarkı hediye olarak gidiyor sevgili dinleyenler. Sagopa Kajmer Toz Tanelerini dinleyeceğiz. Yusuf Hoştürk'ten Ümit Özçalar'a gidiyor bu güzel şarkı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
5: İpek Kuyumculuk.
6: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
5: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
6: İpek Kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
5: Sedat Karagül'le.
4: Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
7: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Reklamları dinlediniz.

efendim yanıyor gönlüm dedi. Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Cezaevi mesajı değil de normal evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Bizleri dinleyen dostlarımız yine Devrek FM WhatsApp hattına 0507 380 0067'den mesaj gönderebilirsiniz WhatsApp'tan. Mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyenler. Bunun dışında cezaevine özel olarak mesaj ve istek şarkısı göndermek isteyen dinleyicilerimiz abone olmaları gerekmekte. Abonelik hakkında bilgi almak isteyenler de yine 0507 380 0067'ye bilgi alabilir miyim diye yazarsanız

0: Ustayla Damar Saati. Tam 93.0 Devrekefa.
1: En güzel aşk şarkıları bu radyoda.

0: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
1: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
0: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
1: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
0: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
1: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
0: 0507 380 0067.

geliyor, ne derdi var? İçtiği sigaranın dumanında hayalleri gizli. Yok olup giden gençliğine, yok olup giden gençliğine yanar gibi. Gözlerinden ince bir yaş, gözlerinden ince bir yaş akar duruyor.

Yatan B8 koğuşta yatan Hasan Yazıcı'nın eşiğe abone olmuşlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hoş geldiniz diyelim aramıza. Hasan Yazıcı'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Evet, eşi B8 koğuşunda yatan Hasan Yazıcı için istemiş sevgili dinleyenler. Kül şarkısını istemişler. Hemen o güzel şarkıyla devam edelim.

Evet, mesaj göndermek isteyen abone dinleyicilerimiz 0507 380 0067'den WhatsApp'tan mesajlarınızı ve isteklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hasan Yazıcı için dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevinde yatan Hasan Yazıcı'nın eşinden hediye olarak geliyor bu güzel şarkı.

Efendim Gülizar Yazıcı istemişti bu güzel şarkıyı. Ona da hoş geldin diyelim. Bu akşam abone oldular. Aramıza hoş geldiniz diyelim. B8 koğuşunda yatan çok sevdiği eşi Hasan Yazıcı için abonemiz oldular sevgili dinleyenler. Evet, iki tane daha istekte bulunacakmış Gülizar Hanım. Eğer vaktimiz zamanımız yeterse onları da değerlendireceğiz. Efendim Yeşim Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Yeşim Hanım. A5'te yatan oğlum Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına selamlar olsun demiş. Ve ona mesajım, can parçam oğlum, Allah'a emanet ol yavrum. Müslüm Gürses'ten bu da geçer dinler miyiz demişler efendim. Evet, Müslüm Gürses'le devam ediyor birlikteliğimiz. Yeşim Hanım'dan A5 koğuşunda yatan oğlu Serhat Özer ve tüm koğuş arkadaşlarına hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.

Evet, alışmalısın, dayanmalısın, bu da geçer. Yeşim Hanım'dan oğlu Serhat Özer'e hediye olarak gitmişti bu güzel şarkı. Devam ediyoruz. Canan Abla'da bir performans düşüklüğü var efendim. Canan

kas düşüklüğü var, hayır olsun diyelim. Aman aman aman, bir yaramazlık olmasın da geri kalan her şey hallolur sevgili dinleyenler. Evet, Canan ablanın mesajıyla devam edelim. Selamun aleyküm kardeşim. Muğla Fethiye'den Canan ablandan tüm Devrek FM ailesine kucak dolusu sevgiler, selamlar demişlerdi. Aleyküm selam diyelim. Beycuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı, çok kıymet verdiği abileri ve dostları Rıfat Can Kaşka, Özkan Kandil, Berat Eren, Muhammed Çelebi ve tüm kader mahkumları için APO'dan ömrüm parçasını rica ediyorlar. Kolay gelsin demişler efendim. Eyvallah diyelim o zaman. Muğla Fethiye'den Canan ablamızdan oğlu Recep Can Kaçaklı ve onun çok değer verdiği abilerine ve arkadaşlarına geliyor bu güzel şarkı.

Devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Gülizar Yazıcı'dan yine çok sevdiği Zonguldak Beycumame tipi kapalı cezaevi B8 koğuşunda yatan çok sevdiği eşi Hasan Yazıcı'ya gelecek. Serkan Nişancı'dan seviyorum seni diyecek efendim. O güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Ondan sonra yine mesajlarımıza devam ediyoruz. Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştirmeye çalışacağız sevgili dinleyenler. Gülveren Hanım'ın mesajını gördüm.

Efendim Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısıyla bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz. Selamlar, iyi yayınlar Murat Bey. Sıradaki şarkılar size Devre GFM'e gelsin. Beycuma açıkta olan Biricik eşim Volkan Altay için Hakan Altun'dan Aşk Bahçem şarkısını istiyorum. Ve mesajım demiş. Evet, saçıma çiçek taksalar sen onu da süslersin ve inanıyorum ki bugün olmayan senle yaşayamadıklarımız ne varsa bir gün mutlaka olacak. Allah sabırla bekleyenlere baharı yaşatacak. Hayırlı akşamlar demişler efendim. O zaman devam ediyoruz. Meral Altay'dan Beycuma açıkta olan çok sevdiği eşi Volkan Altay'a geliyor bu güzel şarkı.

Efendim az bir zamanımız kaldı. Hemen hızlı bir şekilde gelen mesajları devam edelim. Bu arada bir düzeltmemiz var. Onu da düzeltelim sevgili dinleyenler. Az önce Serkan Nişancı'dan Seni Seviyorum şarkısını dinlettirmiştik. O güzel şarkı Emre Köse'den A2 koğuşunda yatan Tansu Köse'ye hediye olaraktan gidiyor. Aynı zamanda yine Emre Köse'den Selahattin Köse, Ufuk Kayık, Batuhan, Yüksel Yazıcı, Hasan Yazıcı ve Hasan Muradiye'ye armağan olarak gidiyor sevgili dinleyenler o güzel şarkı. Evet devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hemen hızlı şekilde bir iki isteği daha yetiştirmeye çalışacağım. İyi akşamlar Murat Bey, ben Gülveren Yıldız. Hayatımın anlamı kocam İhsan Yıldız için. Yıldız Tilbe, aklım hep sende şarkısını istiyorum. Ve mesajım, dokunmaya kıyamadım, sevmelere doyamadım. Seni çok seviyorum, benim için atan kalbinden öpüyorum demişler.

Efendim o güzel şarkıyı da dinledik. Yusuf Hoşluk'tan Doğanay Şirin'e mesaj. Dalgasız denizde herkes kaptan. Biz kendimizi kasırgaya göre ayarladık. Allah herkesin çarşısını pazar etsin demişler efendim. Merhabalar Abir Koğuşu'ndan Tuğçe Kocabacak. Benden Yıldızım'a, Gülçin'ime, Ceren ve Medine'ye, Gülcan'a, Blok 3 sevmeye denemedim şarkısını çalar mısınız? Ve mesajım, düşman zaten çatlıyor, sen dosttan gelen çatırtıya bak demiş. Tuğçe Kocabacak sevgili dinleyenler. Ve Gülçin yine Abir Koğuşu'ndan mesaj göndermiş. Gülçin'in iyi akşamlar Murat Bey, ben Abir Koğuşu'ndan Gülçin. Reymen'den Çatma Yarım şarkısını Atar'la ablama gelsin demiş efendim. Ona zamanımız yetmiyor. Blok 3 ile vedamızı ediyoruz. Son istek şarkısı Tuğçe Kocabacak. Blok 3 sevmeye denemedim ile veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde buluşabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun diyorum. 21 reklamlarından sonra Ferdi ile Duygu Treni sizlerle birlikte olacak. Geceniz güzel olsun. Allah'a emanet olun.

0: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
2: Gelin misafirimiz olun. İşini

0: Gülen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
1: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
0: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
1: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
0: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
1: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
0: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

0: şarkılar adrese teslim.
1: İlaç Gibi Radyo. Devrek FM 93.0.

Efendim alemdeki kalbi yüreği tüm güzel insanlara selam olsun. 93.0 Devrek FM'den bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Saatlerimiz 23 olana kadar Adrese Teslim en özel, en güzel şarkılarımızla yine güzel bir akşamınızı sizlerle geçireceğiz tabii hep birlikte. Benden önce sizlere yaşatmış olduğu o güzel dakikalar adına Murat Ekmekçi değerli ustamıza teşekkürlerimizi gönderdik. Aynı güzellikler benimle birlikte. Saatlerimiz 23 olana kadar, yani hüsran buralarda olana kadar Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu, duyduğunuz en güzel ses 93.0 Devrek FM'de devam edecek. Sizler ne yapacaksınız? Bizlere 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067 Devrek FM WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı bizlere ulaştırabileceksiniz. O zaman ne diyelim, her zaman olduğu gibi İki güzel yaşayan efsane eseriyle startımızı verelim. Rastgele diyelim, değil mi? Devrek efendim.

0: Devrek FM 93.0.
1: Devrek FM'de iki güzel yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu eseriyle bugünkü startımızı verdik. 0507-380-067. Devrek FM WhatsApp hattımız şu an emrinize amade. Yine Instagram hesabımızdan da canlı yayındayız. Buradan dinleyenlerimize duyurulur Devrek FM. Instagram hesabımızdan da şu an canlı yayınımız ile sizlerleyiz. Uzun bir aranın ardından yine bu güzel frekansta sizlerle buluştuk. Ve saatlerimiz 23 olana kadar ben buralardayım. Mesajlarınızı 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabileceksiniz. Şöyle ilk gelen mesajlarımızı değerlendirelim değerli dinleyenlerimiz. İyi yayınlar, ben bir cuma dinlenme tesisi Devrek'te Dursun Eğriyer. C2 koğuşundan Naşit Mandıracı, Şahan Baran, Tezel, Hacı Bayran Çaphan, Saysal, Sarhan Soysal, Serkan Kepez, Ali Emre Çelik, Hüseyin Akçan'a, C1 koğuşundan Ege, İlmen 67 kardeşler, Adil Tuna, Gökhan Birinci ve Erdoğan abiye ve Aki koğuşundaki az toprağım Akın Aksoy'a selamlarımı gönderiyorum demiş dinleyicimiz. Eyvallah diyelim. Yine hayırlı akşamlar, sorunsuz yayınlar, hoş geldin abilerim bir tanesi. Balkonda çay içerken seni dinliyorum, açtım son ses. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin, kolay gelsin demiş. Afiyet olsun, keyifli dakikalar. Selamünaleyküm, merhabalar, ben merhabalar Ferdi Bey. Karadenizli'den Mustafa demiş. Beycuma kapalı cezaevi A1 koğuşuna bulunan can parçam, diğer yarım canım eşim Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. En güzel parçalarını ona, canım eşim Ceren'ime armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar, inşallah onu çok seviyorum. Güzel gözüm, Rabbime emanetsin, inşallah Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşacağız. Rabbim sana sağlık sıhhat versin. Selametle demiş Ereğli'den Mustafa göndermiş bu güzel mesajı. Bakırcılar Gökmenoğlu Mahallesi, sizleri komşumuzun ses sisteminden tüm mahalle sakinine dinliyor demiş Devrekli 1973. Şöyle ismini yazarsan sevinirim. Buradan Bakırcılar Mahallesi'ne sevgi selamlarımızı gönderelim. Almanya'dan Sefay Gözsüz, Ferdi abi kolay gelsin yayınlar. Sıradaki parçalar tüm Devreklilere, Devrek FM dinleyenlerine ve en çok sevdiğim Verda'mı armağan ediyorum, kolay gelsin demiş. Zonguldak Alaplı'dan selamlar olsun demiş. Teşekkürler. Alaplı'ya da sevgili selamlarımızı gönderdik. Gelelim diğer mesajlarımıza. Elif Oruç yazmış. Selam, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Murat 67, iyi yayınlar demiş. Buradan Murat'a da sevgili selamlarımızı gönderelim. Almanya'dan selamlar demiş Aktaş. Eyvallah, Almanya'da sevgiye selamlarımızı gönderelim. Yine Almanya'da

Almanya'dan şöyle dinleyenlerimiz var. Almanya'dan Kadir Altıkulaç. Devrek Türkmenoğlu köyüne selamlarımı gönderiyorum. Ferdi kardeşim demiş. Hayırlı yayınlar. Yayınlarınız harika demiş. Almanya'dan Devrek'ime, Devrek'lere selamlarımı gönderiyorum demiş. Kadir Altıkulaç. Yine Almanya'dan Vedat Karagül'le değerli abimiz mesajı ulaştırmış. Ferdi kardeşim kolay gelsin yayınlar. Bu akşam kızımın düğünü, yani kına gecesi var. Kızımın kına gecesinde bile seni dinliyorum, bilgin olsun demiş. Almanya'dan kucak dolusu sevgi ve selamlar demiş Vedat Karagül'le. Almanya'dan buradan kızınıza Rabbim ömür boyu mutluluklar nasip etsin. Allah utandırmasın. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz Vedat Karagül'le ve değerli ailesine. Gelelim diğer mesajlarımıza. Almanya'dan Güngör Gözsüz. Zonguldak Devrek Özbuğ köyüne selam olsun Ferdi kardeşim ve sıradaki parçalar tüm Devreklere, Devrek efendim dinleyenlerine gelsin demiş. Eyvallah diyelim. Almanya'dan dinleyicilerimiz yine yazıyor. Aleyküm selam, çok teşekkür ederim abim demiş. Eyvallah. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar kral. Sana zahmet bir hücum açık cezaevi C4 koğuşuna yatan abilerim Şeref Demir, İlker Şimşek, Doğukan Demirci. Ve yine abilerime çok çok selamlarımı söylüyorum, saygılar demiş. İstek parça çalmıyorum, sıradaki parça bu değerli arkadaşlara da gelmiş olsun değerli dinleyicimiz. Devre.

Güzel bir Sinan Özden yorumu. Gel be gönül sızısı gel bu yaz ya. Keşke o gönül sızısı gel dediğin zaman gelebilse. Değil mi? O uzaklar yakın olsa, o gönlümüzdeki o sızı teker teker kavuşarak dinse, değil mi? Ya. Şöyle istek var mı demişler. İstek yayını değil, sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Selam demişler.

Sıradaki parça sizlere gelmiş olsun değerli dinleyicimiz. Balkonda iyisin demiş. Afiyet olsun. Yıldız Gözlü, hayırlı akşamlar, yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Eskileri gittim de güzel şarkılar demiş. İsminizi de yazarsanız sevinirim mesajlarınıza. Ender Tart, Bursa'dan hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Yine selamlarını göndermiş bizlere. Bursa'daki Zonguldaklı hemşerilerimize de sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber. Zonguldak Devrek Özbuğ köyünden annem ve babam da şu an bizleri dinliyormuş. Nurhan Tosun ve Yaşar Tosun. Oğlum kolay gelsin yayınlar. Ben de dinliyorum siz demiş. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine, Devrek FM sevenlerine gelsin demiş. İyi yayınlar oğlum demiş annem. Eyvallah diyelim annemize de.

Bölücük köyünden selamlar demiş. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Tekirdağ Çerkezköy'den eşim Recep Odabaş'a. Orhan Ölmez'den Seni Seviyorum istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça sevenlerimize gelsin. Hayırlı akşamlar Bursa'dan Fatma Tosun demiş. Kolay gelsin demiş Bursa'dan Fatma ablamız. Eyvallah, Bursa'ya da sevgili selamlarımızı gönderdik. Reis'i göndermiş mesajını. Selamünaleyküm.

Almanya'dan selamlar demiş. Sıradaki parça eşime gelsin, sizi dinliyoruz demiş. Prenses Esma diye gelen mesaj 67. Karadeniz Ereğli'den, Ereğli sahilinden sizi dinliyoruz. Kardeşim Murat ve eşi Gülşen için sıradaki şarkı onlara gelsin demiş. Gelsin bakalım.

Yıldız Dervişoğlu, Karadeniz elinden selamlar devre geldi demiş. Aleyküm selam. Gerçekten mesajlarınız yoğun bir şekilde şu an bizlerle. Devrek Meydan, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş, teşekkürler. Selamünaleyküm abi, ben Recep Tekirdağ Çerkezköy'den. Selamlarımı gönderirim, balkonda nargileyle çok güzel oluyorsun. Vallahi hora geçe demiş. Keyifli dakikalar, en güzel şarkılar size de gelmiş olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Devrek açık cezaevinde olan kardeşim Yusuf Ölçer, Uğrak Taş'a selamlar. Öte yandan tüm kader mahkumları kardeşlerime ve abilerime selamlar. Bir yanımız buruk kaldı, bir yanımız hep eksik. Elbet bir olacağız, o günleri iple çekiyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. İstek parça çalmıyorum. Sıradaki parçayı sevenlerinize armağan edebilirsiniz.

0: İki nefes arasını...
1: Karadeniz Zehri'den bir abi mesaj geliyor şu an. Yıldız Dervişoğlu, Karadeniz Zehri'yle sahili sizin dinliyor demiş. Teşekkürler. Karadeniz Ereğli sahili bizleri dinliyormuş. Yakında Ereğli'deyiz, onu da söyleyeyim sizlere. İnşallah bir aksilik olmazsa Karadeniz Ereğli Dostluk Kültür Kardeşlik Festivali'nde Devrek FM oradan canlı yayını sizlerle beraber olacak. Şöyle güzel bir Karadeniz Ereğli'ye Hakan Altun yorumu gönderelim değil mi? Hoşça kal desin bakalım Hakan Altun.
2: Artık gidelim. Sakın ola aldırma. Gözyaşları.

0: Devrek FM 93.0.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok.

0: aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
1: Devrek FM 93.0
2: Ferdi yayında.
1: İlaç Gibi Radyo
3: Devrek Efendim.

21.40 yaptık. Bölgenin en iyisi, en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM'de saatlerimizi yavaş yavaş bir saatimizi geride bırakmak üzereyiz.

0: 67 Cengiz mesajını ulaştırmış. Şöyle, Almanya'dan selam olsun. İnşallah geldiğimde yayına katılacağım demiş. İnşallah diyelim. Zaten Ramazan diyorum. Ramazan'da kaldık. Yaz boyunca Devrek'te standlar açık olduğu zaman, ya ay sonu açılacak, hizmete girecek. Standlardan canlı yayınlarımız ile sizlerle olacağız Devrek FM ailesi olarak. Devrek'e selam olsun, size de selam olsun demiş Cengiz 67. Aleyküm selam, Almanya'da sevgili selamlarımı göndermiş olayım, kucak dolusu. Selamünaleyküm Ferdi Bey, hayırlı akşamlar. Ben Zonguldak, B tipi cezaevinde B9 koğuşunda yatmakta olan Onur Korkmaz. Sıradaki parçayı Uğur Koca'ya, Gökhan'a, Rasim Efe'ye ve Yasin Duras'ı'ya sıradaki parçayı çalarsanız memnun olurum. Hayırlı akşamlar. Ben Kozulu Hüseyin. Sıradaki parçayı sevgilime Gülhan'a gelsin demiş mesajında. Gelmiş olsun bakalım sıradaki parçalar. Hem Uğur Koç'a, hem Gökhan'a, Rasim Efe'ye, Yasin Duras'ı'ya da gelmiş olsun. İyi akşamlar. Ben Onur Korkmaz. Sıradaki parçayı Gök Mavisini istiyorum demiş. Sıradaki parça Gök Mavisini istiyorum derken, gelelim diğer mesajımıza. Avcılardan Okan. Selam Ferdi, kolay gelsin yayınlar. Üç Kafadar seni dinliyoruz. Sıradaki parça sana gelmiş olsun. Eyvallah. Bursa'dan Özlem yazmış mesajını. Bursa'dan Zonguldak devreme kucak dolusu sevgi selamlar Ferdi Bey demiş. Yayınlarınız harika, dinliyoruz. Sıradaki parçalar tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin, kolay gelsin. Okullar kapansın, direktmen yazın memleketindeyim demiş. Herkes onu bekliyor, okulların kapanmasını. 25-26 Haziran'da kapanacak diye biliyorum ama tam olarak emin değilim. Çağcım Afilios Limanı'ndan güzel ilçem Devre'ye selam olsun demiş dinleyicimiz. Gerz Özbo Kuyu'na selam olsun demiş Aysim Atosun. Eyvallah, mesajınızın başına isminizi yazarsanız sevinirim. Mesaj yazdığınız zaman isminizi de belirtin, değil mi? Esen Ertuğrul İsmail Dileli, Zonguldak Devrek, Akçasu Köyü'ne selam olsun Ferdi Bey demiş. Eyvallah, aleyküm selam. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Daha sonra kalan mesajlarımızla devam edeceğiz. Umutlar tükenirken sonbaharda acılar, denizinde çoğalır hüzün. Ak gelinlik kaldı dolaplarda gurbet. Yürek yakar da pembe hayaller yok olur. Gözyaşları dolaşır odalarda kelebek. Sevgi olur aydınlıkta. Giyilmemiş genç kız gelinliği unutulmuş anılar bırakır yarınlarda. Tekirdağ Çerkezköy'den Recep yazmış bu güzel mesajı. Recep Bey'e de sevgili selamlarımızı gönderelim. Tekirdağ Çerkezköy'e. 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Şöyle iki güzel eser arası sizlerle buluşturayım. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Hilal mesajını ulaştırmış Bursa'dan. Selamlar demiş Hilal'in mesajı. İyi akşamlar. İstanbul'dan selamlar demiş. Teşekkür ederim. Yine Bursa'dan selamlar. Zonguldak oyun havası. Abi bu havada Zonguldak oyun havası gider mi bu saatte? Bursa'ya da sevgili selamlar. Sıradaki şarkı Dört Mevsim Emine'ye Hanım'a gelmiş olsun. İyi yayınlar demiş Hilal mesajında. Teşekkürlerimizi gönderelim. Almanya'dan kucak dolusu sevgili selamlar Ferdi kardeşim demiş. Erdim mesajını ulaştırmış.

Almanya'dan selamlar demiş. Aleykümselam Almanya'da. Sevgiye selamlarımızı gönderdik. Diğer mesajımızda şöyle WhatsApp'ımı güncelleyeyim. 93.0 Devrek FM'desiniz. Güzel devremi kucak dolusu sevgi selamlar diye gelen mesaj, eyvallah. Ferdi Bey, ben Onur Korkmaz, kusura bakmayın, sıradaki şarkı Gök Mavisi'ne gelsin demiş. Ne demek, gelmiş olsun. Devre Gönül ailesine selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel mesajlar var. Teşekkür ederim Hilal Hanım'a demiş. Sıradaki şarkı sana gelsin demiş. Eyvallah.

93.0 Devrek FM'de yavaş yavaş 2-1 saatimizi geride bırakmadan mesajlarımızı bir toparlayalım değerli dinleyenlerimiz. İyi akşamlar, ben Uğur Koç. B9'daki arkadaşlarım, dostlarım Onur Korkmaz'a, Gökhan Rasim Efe'ye, Yasin Duras'a sıradaki parçaya armağan ediyorum demiş. Aynı mesajı bir kez daha göndermiş, eyvallah diyelim. Selamünaleyküm, işe gitmekte olan Rahmi Ulupınar ve tüm madenci iş arkadaşlarına hayırlı işler diliyorum. Sıradaki şarkı ona ve tüm iş arkadaşlarına gelsin, iyi yayınlar demiş. Hasan Kandemir göndermiş bu güzel mesajı. Alablı'dan Sümbül, Bülbül. İyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Alaplı'ya da sevgi selamlarımızı gönderelim. Ben A1 koğuşundan Melike Kılıç. A8'de yatan İsa Kara'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Özgür günlerde yan yana olmak dileklerimle diye gelen mesaj. Onur Korkmaz'a sıradaki parçayı armağan etmiş dinleyicimiz. A1 koğuşundan Melike Kılıç. A8'de yatan İsa Kara'ya buradan selamlarımızı da göndermiş olalım. En güzel şarkılar onlara da gelmiş olsun tabii. Selamünaleyküm. Beycuma kapalı açık ve Devrek cezaevinde bulunan tüm arkadaşlar için sıradaki parçayı istiyoruz demiş. Şahin Çağlar Bozkurt göndermiş. İstek yayını değil, sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Benim programımda yalnız. Sıradaki parçayı bilginiz olsun. Salih Polat İstanbul'dan mesajı ulaştırmış. Selam Ferdi abi, kolay gelsin yayınlar demiş. Teşekkürler. Salih Polat'a da gelsin bütün şarkılar. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattımız. 0507 380 çift 067 Devrek FM WhatsApp hattımız şu an aktif. Mesajlarınızı Devrek FM WhatsApp numaramız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Salih Polat'a sevgili selamlarımızı gönderdik. İstanbul'da bizi yalnız bırakmadı. Hemen hemen 2 gün boyunca İstanbul etkinlik alanında bizlerle beraberdi Salih Polat. Buradan Salih'e sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Yayınlar çok güzel demiş. Teşekkürler. Salih'im, sıradaki parçalar sana da gelmiş olsun. Şöyle sana bir Müslüm Baba parçası ayarlayayım. Sen Müslüm Gürses'i seversin. Şöyle listeme bakayım bir.

0: Şöyle güzel bir Müslüm Baba yorumunu Salih Polat'a İstanbul'a gönderelim az sonra. Selamünaleyküm demiş mesajında dinleyicimiz. Sıradaki parça Çay Demini. Kara Erol'a ve İsa Özlü'ye gelsin demiş. Değerli kardeşimiz Hasan Kandemir. Eyvallah diyelim. Berna A1 koğuşundan Gül. B9 koğuşundaki Onur Korkmaz'a sıradaki şarkıya armağan ediyorum. Ve yine ben A1 koğuşundan Melike Kılıç. A8'de yatan İsa Kara'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Özgür günlerde yan yana olmak dileklerimle diye gelen mesaj. Yine farklı bir mesajdı. O zaman bir baba giriş yapalım değil mi? İşte son mesajı, onu biraz sonra okuyacağım. Müslüm Baba, senden vazgeçmem. Radyonuzda sizlerle.
1: Devrek FM 93.0.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter dedi Kral Ferdi Tayfur ve onda rahmetli andık. Bir güzel eserini daha sizlerle buluşturacağım az sonra Kral Ferdi Baba'nın. Hayırlı akşamlar Alaplı'dan A9 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Sercan Sercan'a. Kardeşim Sercan, Sercan Saydam'a sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Kavuşacağımız günler yakın canım kardeşim diye gelen mesaj dinleyicimizden. Buradan Sercan Saydam'a da sevgi selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parçalar ona da gelmiş olsun. Ben A1 koğuşundan Gülcan, sevgilim Kozulu Hüseyin'e sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Allah'a emanet olun diye gelen mesaj. İstek parça çalmıyorum dememe rağmen istek parça istiyorsunuz. Onun için benim programım istek programı değil. Bunu sizlere ulaştırmış olayım. Samsun'dan Aysun mesajı ulaştırmış. Selam Ferdi Bey, kolay gelsin yayınlar. Sıradaki parça Devrek FM dinleyenlerine ve sizlere gelmiş olsun demiş. Samsun'dan Aysun'a da buradan sevgi selamlarımızı göndermiş olalım. Samsun'umuza. Yine Samsun'un Atakum'dan Müslüm Kadamcık.

Bakacak Kadı'daki anneme ve akrabalarıma sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum Ferdi kardeşim demiş. Eyvallah. Şu an dinlemedeyiz. En güzel şarkılar sana da gelmiş olsun demiş. Samsun Atakum'dan Müslüm Kadamcık. Buradan Müslüm'e de sevgi selamlarımızı gönderdik. En güzel şarkılar ona da gelmiş olsun tabii ki. Hadi bakalım şöyle güzel bir Kral Ferdi Baba yorumu da sizlerle buluşturayım ki onu da anmış olalım. Sevebilseydin güzel bir eser sizler olsun. Bir mesajımız daha var, onu da değerlendirelim. Sonra Kral Ferdi Baba ile sizleri baş başa bırakayım. Sıradaki şarkıyı Filios Sakarya gaz sahasının koruyan, şu an 3-11 vardiyası için yola çıkan Çağcuma'dan Filios'a hareket eden personel arkadaşlarımıza gelsin demiş Adem Alakaz. Vay, bizleri dinliyorlar şu an. Filios Sakarya gaz sahasını koruyan 3-11 vardiyasına gelmiş olsun. Şu an yola çıkan demiş Çağcuma'dan Filios'a hareket eden personel arkadaşlarımıza. Rabbim kolaylıklar versin. Aman dikkat edin. Güzel şarkılara eşlik ederek yolunuza devam edin bakalım. Buradan Sakarya Gaz'a da sevgi selamlarımızı gönderelim. Değerli çalışanlarına da gelmiş olsun bu güzel Ferdi Baba yorumu.

Furkan ben iyi akşamlar. Sıradaki şarkı canıma, canımdan çok sevdiğime gelsin demiş mesajında. Furkan iyice canından çok sevdiğine sıradaki parçayı armağan etmiş. İyi yayınlar. Bir cuma açık cezaevi C2 koşuna yatmakta olan eşim Dursun Eğri'ye. Eğri yeri. Çok seviyorum ve çok özledim. Bizim güzel bir şarkı çalar mısın demiş. Çaldığımız şarkıların hepsi güzel. En güzel şarkılar sizlere de gelmiş olsun. Devremizin güçlü sesi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Cengiz Yürük göndermiş bu güzel mesajını da bizlere. Oktay Bozkurt. Oktay mikrofonda da şu an bizlere kulak veriyor. Değerli radyo programcı dostum, arkadaşım, hemşerim. Artık ne ararsanız var kendisinde. En güzel şarkılar ona ve değerli eşine, ailesine de gelmiş olsun. Bizim Optik sahibi Oktay mikrofonunda ya da buradan sevgili selamlarımızı göndermiş olalım.

rahmetli Güllü ablamız öyle derin içten okumuş ki, bir daha kimseye kanmayacağım. Gerçek bir sevgili bulana kadar diyor, ama var mı acaba? Günümüzde gerçek sevgili, gerçek sevgi var mı bilmiyoruz ama şarkıları bizimle Güllü ablamızın. Hayırlı olsun, iyi yayınlar dilerim demiş Melis. Melis Müge göndermiş bu güzel mesajını. Melis Müge'ye de sıradaki parçalar gelmiş olsun. Gelelim diğer mesajlarımıza. Az önce bu mesajı okumuştum. Sıradaki parçayı Sercan Saydam'a gitmiş oldu. Zonguldak'tan Demet mesajını ulaştırmış. Becma Kapıl cezaevinde bulunan Miratcan Özer'e selamlarını göndermiş. Umarım Miratcan Özer de bizleri dinliyordur. Sıradaki şarkıyı Canım Kardeşime armağan edebilir misiniz? Miratcan Özer, umarım bizleri dinliyorsundur. Zonguldak'tan Demet bu güzel mesajı bizlere ulaştırmış. Sıradaki parçayı sizlere armağan etmiş. Bunu da söylemiş olayım. Eski sevgiler kalmadı demiş. Şarkılar kalmadı demiş. Eski sevgiler şarkılarda kaldı bence Melis. Acaba ben mi yanılıyorum bilmiyorum ama eski sevgiler şarkılarda kaldı. Şimdi şu anki sevgililer, hatta geçen gün bir araştırma yapıldı. Devletin bir birimi araştırma yaptı. Evlilik, yani boşanma oranlarında %80'lik bir artış var. Yani nereye gidiyoruz böyle? O boşananlara baktığımız zaman, hepsini sorsak, severek evlenmiş veya yıllardır birbirini tanıyorlar, severek evlendik diyerek bir yola çıkmış ve daha sonrasında boşanmış arkadaşlarımız çoğunluğu ondan oluşturuyor. Nereye gidiyoruz bilmiyoruz ama Allah sonumuzu hayretsin. Teşekkür ederim yayını yapan arkadaşımıza Bartın'dan. Ben misafir olarak gelmiştim oraya, kitap fuarını çok sevdim. Halkın demiş, eyvallah, teşekkürler. Sayfamızı takip etmeye devam ediyoruz Melis. Sayfamızı takibe devam. Instagram sayfamızı. Gelelim diğer mesajımıza. Demiş ki dinleyicimiz İzmir'den bizleri dinliyorlarmış, hediye. Beycim'e açık cezaevinde yatan kardeşim Muharrem Kurtulmuş için sıradaki parçayı istiyoruz. Kardeşim, kalbimiz hep seninle. Güzel günler çok yakında. İnanıyorum seni çok seviyoruz. Selamlar demiş. İzmir'den hediye bu mesajı ulaştırmış bizlere. Beycim'e açık cezaevinde yatan kardeşim Muharrem Kurtulmuş için sıradaki parçayı istemiş. Bizler de listemizi aldık. Sıradaki parça hem İzmir'e gelmiş olsun hediyeye.

Şimdi şöyle araya girmek mecburiyetine kaldım. Öncelikle hediye. Çok teşekkür ederim, yayınlar dilerim demiş. Rica ederiz. Muharrem Kurulmuş. Bu güzel şarkı sana gelmiş olsa. Akif mesajımı ulaştırmıştı. Demiş ki 23 yıl aranın ardından tekrar yeniden Devrek FM'i duymak, dinlemek ne güzel demiş. En güzel şarkılar sana gelmiş olsun Akif. Ne güzel değil mi? 23 yıl aranın ardından bir Devrek FM'i dinlemek, yeni yayın döneminde Devrek FM'i sizlerle buluşturmak gerçekten bizim için güzel bir duygu. Demiş ki Berat Dekorasyon, İstanbul'dan güzel memleketime selamlar olsun demiş. Aleyküm selam, en güzel şarkılar Berat Dekorasyon'a da gelmiş olsun. En güzel şarkılarımız gurbetçilerimize de gelmiş olsun. Zor bela geçti gurbette 23 yıl demiş, eyvallah. Gelelim diğer bir mesajımızı daha değerlendirelim. Sonra güzel bir

0: Serkan Kaya yorumunu ben sizlerle buluşturum. İyi yayınlar diliyorum. Ben Bircan. Açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için Hakkı Bulut'tan demiş. İstek parça çalmıyorum. Sıradaki parça sevdiklerinize de gelmiş olsun. Ey gönlümün saf sevdası. Gönlüme sevmeyi, yüzüme gülmeyi öğreten yar. Küle dönmüş bahçemi çiçek açtıran, bir gülüşüyle bana can katan sensin. Rabbim sol yanımdan ayırmasın ömrüm diye gelen mesaj dinleyicimizden. Kime göndermişti? İslam Gedik için bu güzel şiiri göndermiş. İstek parça çalmadığım için size gelmiş olsun. Akif demiş ki muhteşem demiş, harikasınız demiş, emrinize sağlık. Eyvallah Akif, en güzel parçalar sana ve gurbetteki tüm Devrekli hemşerilerimize, Zonguldaklı hemşerilerimize gelmiş olsun. Akif, bizleri gurbette aşılamaya, dinlemeye, dinletmeye devam ediyoruz değil mi? Şöyle baktığımda Çekmeköy'den Çiğdem Çaylıoğlu, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. En güzel parçalar sizlere de gelmiş olsun. Hadi bakalım, 0507-380-067. 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Bizler buralardayız.
1: Devrek FM.

Çay Cuma'dan Serdar Toprak Yayınlar abim demiş. Benden sonra saat 23 itibariyle Serdar, Hüsran buralarda olacak. Hüsran gelene kadar ben buralardayım. Son yarım saatimizin içerisindeyiz tabii bu arada. 93.0

0. Devrek Efendisiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber. Benden sonra Hüsran, Serdar Toprak sizlerle olacak. Yine istek ve mesajlarınızı Serdar'ın programında da atabilirsiniz. Şöyle güzel bir Özgür Alter engel çıktı aramıza desin. Hadi bakalım 0507 380 çift 067 Devrek Efendim WhatsApp hattımız.

0: Berat Dekorasyon selamünaleyküm Ferdi abim demiş. Eyvallah aleykümselam.
1: Gül rüzgar vurdu.
0: Az sonra Berat Dekorasyon 34'e güzel bir
1: çıktı.
0: Seccat Mehmedi yorumunu sizlerle buluşturacağız. Yavaş yavaş
1: yolumuza.
0: Programımızın sonuna doğru ilerliyoruz. 93.0 Devrek FM'desiniz. Bölgenin en iyisi, en güçlü sesi. Burası Devrek FM. Duyduğunuz en güzel ses. Dinlemeye, dinletmeye devam, aşılamaya devam. Sizin sesiniz burası.

0: Gurbetten selamlar demiş, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz, eyvallah. Devrek cennettir demiş. Evet, aynen. Orhan Tosun Bursa'dan selam Ferdi, kolay gelsin yayınlar. Sıradaki parça tüm devreklere ve sizlere gelmiş olsun demiş, eyvallah diyelim. Bursa'dan Orhan Tosun'a da.
1: Yolumuza engel çıktı.
0: Almanya'dan Vedat Karagül'le tüm devreye selam olsun Ferdi kardeşim demiş. Eyvallah. Avusturya'dan Bahar, Yozgatlara gelsin sıradaki parça Ferdi demiş. Dinlemediyiz diyerek mesajını tamamlamış Avusturya'dan Bahar. İyi akşamlar. Beycuma Kapalı Cezaevi A9 koğuşunda yatıyor.

0: Tekirdağ'dan Sümbül Saydam mesajını ulaştırmış yine. İyi akşamlar. Becuma kapalı cezaevinde A9 koğuşuna yatan kardeşim Sercan Saydam'a onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Her zaman yanındayız diye gelen mesaj. Gelelim diğer mesajımıza. İyi yayınlar. Ben Bartın'dan Nirgül Keskin. Beycuma açık cezaevinde bulunan benim nefesim canım eşim Mehmet Keskin için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Dünyam sen benim tek gerçeğimsin. Bu günler geçecek. Ben hep senin yanındayım kurban olduğum. Seni çok seviyorum diye mesajını tamamlamış. Bartın'dan Nurgül Keskin hanımefendi. Eyvallah diyelim. Ve yine teşekkürlerini iletmiş bizlere. Sümbül Saydam Tekirdağ'dan. O zaman ne yapalım? Şöyle volümleri bir tık açalım. Şöyle yapalım. Volümleri bir tık açalım.
1: Aç sesini kardeşim.
0: Sol şeritleri boşaltalım. Sol şeridi boşaltıyoruz. Müslüm Baba radyonuzda.

0: Güzel Ses
1: Devrek Efendim.
0: Duyduğun en güzel ses
1: Devrek Efendim.

0: Yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. 93.0 Devrek FM'de bendiniz Ferdi ile beraberdiniz. Benden sonra saatlerimiz 23 itibariyle Hüsran buralarda olacak. Aynı güzellikler Hüsran'la birlikte gecenin ilerleyen dakikalarına kadar 93.0 Devrek FM'de devam edecek. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Hüsran'ın saatinde gönderebilirsiniz. Benim programım istek programı değil. Ben istek çalmadığım için sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebiliyorsunuz benim programımda. Son parçam Zara'dan olacak. Yarın akşam saatlerimiz 21 olduğunda ben yine buralarda olacağım. Yarın akşam saatlerimiz 21 oluncaya dek hepinizi kalbinizi sahibi olan Yüce Rabbime emanet ediyorum. Daha sonrasında Hüsran'a emanet ediyorum. Benden sonra bu mikrofonlarda sizlerle buluşacak olan. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Zara'yla sizleri uğurluyorum. Hoşça kalın.
1: Duyduğun en güzel ses.
2: Devrek efendim.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
2: Gelin misafirimiz olun.
1: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
2: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
1: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
2: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
1: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
2: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
1: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM.
5: Ferdi ile duygu treni sona erdi.
6: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Süsran ile birlikteliğinizden itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programından ötürü sevgili Duygu Treni Ferda abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere de kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak için tekrardan mikrofonumuzun başındayız. Saatlerimiz an itibariyle 23.11'i gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerinde işleyen, birbirinden damar, birbirinden güzel şarkılarla gecenize eşlik edeceğiz. İstekleriniz, mesajlarınız ve en sevdiğiniz parçalarla bu gecede alayının damarına basacağız dostlar. Evet, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı an itibariyle WhatsApp hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Rafet Erroman bana sen lazımsın diyecek. Sonrasında birbirinden güzel damar şarkılarımızla ben buralarda olacağım dostlar.

Hayatta bazen öyle insanla da olur ki onsuz nefes alamayacağımızı düşünürüz. Varlıklarını hayatımızın merkezine koyar, yokluklarını ise sonumuz gibi görürüz. Ama bazen zaman geçer, acı da olsa bir gerçeği öğreniriz. Sensiz ben nefes alamam dediğimiz insanların çoğu biz olmadan da nefes almaya devam ediyor maalesef ki. Hayatlarına devam ediyor. Yeni hikayeler yazıyor. İşte tam da bu yüzden mutluluğunuzu ya da yaşam gücünü başka birinin varlığına bağlamamalı insan. Hayat bir başkasının kalıp kalmamasına rağmen her ne olursa olsun akmaya devam eder. Kimi zaman kırılırız, kimi zaman özleriz. Kimi zaman da eksik hissederiz ama sonra fark ederiz ki aslında nefes almamızı sağlayan tek şey başkası değil, İçimizde yaşatmaya tutunduğumuz güçtür. Evet sevgili dostlar, bu gecede kendinize şunu hatırlatın. Siz de sandığınızdan daha güçlüsünüz. Bir zamanlar onsuz yaşamayacağınızı düşündüğünüz her kim varsa onsuz da yaşamaya devam ediyorsunuz. Hayat kaybettiklerimizle değil, yeniden ayağa kalkabildiğimiz anlarla anlam kazanır.

İyi yayınlar Hüsran abi. Her gece seni dinlemekteyiz. Beycuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan Buğra Uçar'dan koğuş arkadaşları Barış Kahveci, Mustafa Arat, Tuncay Barut, Şahan Avcı, Semih Gök.

Öktürk, Emirhan Karabulut, Berkan Mandacı, Ferhat Durdu, Asım Yiğit Uludağ, Müslüm Gürses'ten Elimde Değil parçasını armağan ediyorum. Radyonun başında sizi bekliyorlar. Çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim demiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Merhabalar Kral Hüsran. Karalili Zereyli'den Mustafa ben. Beycuma Kapalı A1 koğuşunda bulunan cam parçam diğer yarım. Canım eşim için Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. En güzel parçalarını canım için, canım eşim Ceren'ime armağan ediyorum. Hayırlı akşamları olsun inşallah. Onu çok seviyorum. Güzel gözüm Rabbime emanetsin. Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşacağız. Rabbim sana sağlık versin inşallah. Selametle demiş, mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma Kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. İyi geceler, ben Şerife Karahan. Beycuma Kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Sıradaki güzel eserlerimiz Berkan kardeşimize ve orada bulunan tüm kader mahkumlarına armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam. B9 koğuşundaki Rasim Efe'den Kral Tanju Türkoğlu'na, ayrıca B9'da bulunan Kral'ın abisi Canko abiye, B3'te bulunan Kral'ın abisi Yalnız Kurt Taner Türkoğlu'na sıradaki parça armağan olsun demiş. Armağan etmiş olalım onlara da. Selamun aleyküm İstanbul'dan sizleri dinliyorum ve aleyküm selam. İyi yayınlarınız olsun. Oy Pulim çalar mısınız? Listemizde varsa çalarız tabii ki de. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi geceler, hayırlı yayınlar dilerim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben Nedim Öztürk, Beycuma Kapalı cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Ömürkan Tasalı için Devran Çağlayan'dan Uykusuz Geceler şarkısını armağan etmek istiyorum. Koğuş arkadaşlarına da armağanım olsun. Canım yeğenim, her gün seni düşünüyorum. Geleceğin günü bekliyorum. Çok özledim seni. Rabbim kader mahkumlarını, seni, oğlumu kurtarsın. Herkesi sevdiklerine kavuştursun. Şimdiden çok teşekkür ederim Hüsran kardeşim. Allah'a emanet olun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Öncelikle kolay gelsin diliyorum. Çok teşekkür ederim. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Blok. Bütün kader mahkumlarına Kamuran Akkor'dan Kaderimdir Dedim Üzülmedim Ki şarkısını rica ediyorum. Özellikle Asım Yiğit Uludağ için Uludağ ailesinden gönderiyorum. Uludağ ailesine de istemiş olduğunuz güzel eseri armağan etmiş olalım. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Blok Asım Yiğit Uludağ için Sevgim Yılmaz'dan ihtiyacım var parçasını istiyorlar. Birazdan göndereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Ben bir can açık. Açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için Hakkı Bulut'tan Vazgeçilmezimsin çalar mısınız? Ey gönlümün saf sevdası, gönlüme sevmeyi, yüzüme gülmeyi öğreten yar. Güle dönmüş bahçemi çiçek açtıran, bir gülüşüyle bana can katan sensin. Rabbim sol yanımdan ayırmasın ömrüm demiş. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Şöyle birkaç mesajımızı daha okuyalım. Sonrasında istemiş olduğunuz eserleri sevdiklerinizle buluşturalım dostlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Zonguldak Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Blok Asım Yiğit Uludağ ve kader mahkumlarına Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısını armağan ediyoruz. Biz Çorlu'dan Ablaları, onu çok seviyoruz. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Yunus Dogi, babanın sana çok selamı var. Abi Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğan Ayşirin'e Eyüphan Karga parçasını istiyorum. Not olarak tek istediğim basit bir hayatın muhteşem günleri Yunni demiş, mesajını ulaştırmış. Evet, güzel bir Müslüm Baba yorumu sizlerle birlikte olacak. Kader mahkumlarımızın

şarkılar adrese teslim. Yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin.

Uykusuz gecelerde sabah olur mu? Olmaz tabii ki de. İyi yayınlar Hüsran abi. Ben Dursun Eğriyer. C2 Koğuşundan Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çapan, Sahran Soysal, Serkan Kepes, Ali Emre Çelik, Hüseyin Akçan'a, C1 Koğuşundan Ege İlmen'e, kardeşler Ali Tuna, Gökhan Demirci, Gökhan Birinci ve Erdoğan abiye ve A2 Koğuşundan Has Toprağı Akın Aksoy'a selamlarımı gönderiyorum. Bizim için ihtiyacım var parçasını çalar mısınız? Sizi de her akşam severek dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi yayınlar. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı'ya bir notum var. Canım seni çok özledik ve çok seviyoruz. Sakın unutma seni seven Zehra teyzen Ferdi Tayfur'dan ben de özledim ben de çalar mısınız? Çalarız tabii ki de birazdan göndereceğiz. İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Bizim sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Canım yeğenim Berkan Mandacı Beycuma B1 koşunda. Onu her şeyden çok seviyoruz. Bunu asla unutma. Dualarımız hep onunla. Annesi Şirin Mandacı ve halası Müzeyyen Grantepe. Sevgili Müzeyyen ablam, Müzeyyen ablamız programımızda sponsor. Sibel Can'dan Ölürüm parçasını istemiş. Ona da armağan etmiş olalım. Grantepe ailesine sevgilerimizi, selamlarımızı ulaştırmış olalım. Selam abi, ben Ankara'dan Çağlar Şirin. Devrek'te yatmakta olan kardeşim Doğanay Şirin'e ve Nevin. Doğanay'dan Kalbim Seni Seçti parçasını çalar mısınız? Doğanay'ın size çok ama çok selamı var abi. Kolay gelsin.

demiş. Bizden de ona kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Yiğit Tezel. Beycuma cezaevinde yatmakta olan amcaoğlum Şahan Baran Tezel'e ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Esat Kabaklı'dan Yol Yemez şarkısını yayınlarsanız seviniriz demiş, mesajını ulaştırmış. Ben İlayda Arslan, Beycuma'da yatağın abim Ferhat Durdu'dan Sevdiğine Güllü'den Sabah Olmadan şarkısını istiyorum. Bugün değil ama elbet bir gün. Aslan abim demiş. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. Bu arada programımıza sponsor olabilirsiniz. Sponsor olanların şöyle bir güzelliği var. İstekleri ve mesajları anında kulaklarınızda oluyor. Onu da buradan tekrardan hatırlatmış olalım. Ayrıcıklarımız çok. Özellikle mesaj konusunda biliyorsunuz ki gece saatlerinde çok mesaj alıyorum. Sizler de beklemek istemiyorsanız eğer hüsranlı saatlere katılabilirsiniz. Sibel Can Ölürüm diyecek. Sonrasında güzel bir Kamuran Akkor yorumu. Üzülmedim ki sizlerle birlikte olacak dostlar.

Evet sevgili dostlar, hayatta bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez. Güven, sevgi, bir de sadakat ve en önemlisi de ömür. Ömür geri dönüşü olmayan en kıymetli sermayemizdir. İnsan bazen kalbini, zamanını ve yıllarını birilerine emanet eder. Karşısındaki kişinin sevgisini, saygısını ve değerini anlayacağını düşünür. Ancak herkes emanetin hakkını veremez ne yazık ki. Bazıları verilen değeri sıradan görür, bazıları ise kaybetmekten kıymetini anlayamaz. İşte bu yüzden derler ki kıymet bilmeyene ömür emanet edilmez. Çünkü bir insanın hayatından çalınan zaman asla ama asla geri gelmez. Kırılan güven kolay kolay onarılmaz ne yazık ki. Harcanan yılların telafisi yoktur. Değer görmek isteyen insan önce kendi değerini bilmeli. Ömrünü hak etmeyenlerin elinde tüketmemelidir. Kıymet bilen insanlar vardır. Bir dakikanızı bile önemli görür. Bir gülüşünüzü hatırlar. Varlığınızı yokluğunuzdan ayırır. Bir de kıymet bilmeyenler vardır. Ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın, ne kadar emek verirseniz verin, hep eksik görürler.

Abi yayınlar. Beycim Akapalı cezaevinde C11 koğuşunda yatan Hayrettin Berkalkan için Nazan Öncel'den Geceler Kara Tren parçasını çalar mısınız? Teşekkür ederim şimdiden demişler.

Selamünaleyküm ve aleykümselam. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar abim. Sıradaki parça Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş ve Mutlu Eren Sercan Erdem ve A1 koğuşunda yatan Medine Özkan'a gelsin. Kasımpaşalı Caner ve devre kaçık cezaevinde yatmakta olan Balatlı Çiko'ya gelsin. Selam olsun tüm güzel dostlarımıza, mahkumlara. Sana da kolay gelsin abim. Allah sizden razı olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abi hayırlı geceler. Ben Berat Arslan. Beycuma'daki dayım Kadir Göktaş, Serhat Çağlayan ve Mutlu Eren abime çok selamlar olsun. Özgür günlerde birlikte olacağız inşallah demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran kardeşim. Ereğli'den Yaşar Akkurt ben. Eşim Orhan'a, Orhan Akkurt'a. Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. İyi yayınlar kral. Beycuma kapalı cezaevinde yatmak olan canım kardeşim Orhan Akkurt. Manevi kardeşim Semih Yazıcı da. Yazıcı tabii ki börekçi Müslüm kardeşimize de. Hüseyin Altından Dargın'ın parçasını armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gönüllerin, gurbetçilerin, kader mahkumlarını, kader mahkumların köprüsü Hüsran, iyi ki varsınız demiş Ayfer ablamız. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Efendim WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Güzel bir İbrahim Erkal yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar. Sonrasında istemiş olduğunuz eserleri tekrardan sizlerle buluşturacağız.

0: seni sev.
1: Bazı insanlar sevgiyi bir söz sanır. Bazıları ise bir ömür taşır. En acısı da değerini bilmeyenlere gönlünü vermektir. Sen elinden tutarsın, o bırakacak yer arar. Sen yaralarını sararsın, o yeni yaralar açar. Ve sonra bir gün gelir, gözlerin içine baka baka seni seviyorum diyen kişi arkasına bile dönmeden gider. İşte o zaman anlarsın, herkes sevmeyi bilir ama herkes sahip çıkmayı bilmez. Değer görmek için çırpınan bir kalbin en büyük yorgunluğu hak etmeyen insanlar için verdiği mücadeledir. Giden gitsin, çünkü gerçek sevgi terk etmek için değil, kalmak için vardır. Bir insanın kıymetini kaybetmeden anlayanlar kazansın ve kaybedince fark edenler ise sadece pişmanlıklarıyla baş başa kalsın.
2: Eyvallah. Eyvallah.
1: Selam kardeşim, iyi yayınlar. Kolay gelsin demiş sevgili Mertcan kardeşimiz. Mertcan Deliören. Şu anda mesaiden çıktık, seni dinliyoruz. İyi yayınlar dileklerini ulaştırmışlar.

Çay Cumalı, Deve Şenol, Enes Berber, şoförümüz Tuncaş, Koray ve ben seni dinliyoruz demişler. Şu anda Perşembe istikametine gidiyoruz. Sıradaki güzel eserlerimizi bu güzel gönlü güzel insanlara, kardeşlerimize armağan etmiş olalım. İyi yayınlar. Devrekte yatan eşim Münir Aslan'ı çok seviyorum, çok özledim. Son 10 günümüz kaldı. Sabır ve hasretle onu bekliyorum. Yıldız Tilbe'den özledim şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Birazdan göndereceğiz. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı

0: Alemin, alemin en kıyak radyosu, Devrek FM.
1: Yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin.

Güzel bir Müslüm Baba yorumunu sevenlerine, dinleyenlerine armağan etmiş olduk. Hayırlı geceler, huzurlu yayınlar Hüsran abi. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Ellerinden öperim. Hüsran abi, arkadaşlarla seni dinliyoruz. Şimdi Ferdi Baba'dan Sen Gidersen Ben Biterim Varsa Dükkanda çalar mısın? Sana ve arkadaşlarına, arkadaşlarıma, diyenlere, dinleyenlere gelsin. Kocaız'dan selam olsun demiş sevgili Sedo kardeşimiz. Sohbetiniz, muhabbetiniz daim ola. Veda şarkımız Ferdi Baba'dan, Ferdi Tayfur'dan olacak. Öncesinde Yıldız Tilbe sizlerle dostlar.

Evet sevgili dostlar, bugün de bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evlerinde, araçlarında, gece mesaisinde, iş yerlerinde ve en önemlisi kalplerinize konuk oldum. Kimi zaman neşenize, kimi zaman hüzünlerinizi paylaştık. Her yayında bana eşlik eden mesajlarıyla, sevgileriyle ve destekleriyle yanımda olan siz değerli dinleyenlerimize tekrardan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Evet sevgili dostlar, hoşça kalın, hoşça kalın. Müzikle kalın ama en önemlisi Yüce Rabbime emanet olun dostlar. Görüşmek üzere.

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.